0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 2 Temmuz 2026 günlerden Perşembe bugün, haftanın 4. çalışma gününde günün keyifli sevilen şarkılarıyla ben Tümerkan Söğütlü huzurlarınızdayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum efendim, günün keyfini yine dinlediğimiz şarkılarla çıkaracağız.

Güneydi Aile'nin sevilen şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 2 Temmuz bugün 2026 günlerden Perşembe, hafta sonuna adım adım yaklaşıyoruz ve hafta sonuna adım adım yaklaşırken de hafta sonu planları da yapılıyor. Artan hava sıcaklıklarında neler yapabiliriz konuşacağız, yazı da konuşacağız, sıcağı da, tüm gelişmeler festivalde sizleri bekliyor diyelim.

Efendim, Türkiye geçtiğimiz gün yepyeni bir döneme başladı artık. Depozito yönetim sistemi dün itibariyle Türkiye'de artık sisteme alındı diyebiliriz. Şişeni doğaya at 1 lira kazan projesiyle yurdun çeşitli noktalarında 25 milyar ambalaj toplanacağı tahmin ediliyor ve bunun da Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlayacağı belirtiliyor. Değerli dinleyenler, 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde iade noktaları olarak market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerde iade edilen ve tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek sağ operatörüne sizler de teslim edebileceksiniz. Biliyorsunuz ki iade ettiğiniz her depozito karşılığında da aynı zamanda 1 TL alıyorsunuz.

Günün en keyifli şarkılarıyla yolculuk aldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Ve bir iddia daha var. Premier Lig'e yükselen ve transfer çalışmalarına başlayan Hull City'nin Talisca'ya talip olduğu iddia edildi değerli dinleyenler. Hull City biliyorsunuz ki Premier Lig'e yükseldi ve Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı kulüp İngiltere'de bu yıl Premier Lig'de mücadele edecek biliyorsunuz ki.

ABD-İran arasındaki savaş sonrasında bozulan ateşkesle birlikte petrol fiyatları kısa süreliğine de olsa dalgalı seyre yöneldi efendim. Ateşkesin bozulması endişeleri ortaya çıkardı ve bu endişelerle birlikte benzine 2.19 kuruş artış olması beklenirken Shell mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına bu tutar 55 kuruş olarak yansıyacak. Ortalama 62-63-64 liradan satılıyor. Bazı noktalarda da 65-40'a kadar yükseliyor. Geleceği tahmin ediliyor benzinin litresinin.

Yılın en sıcak günlerini ardımızda bırakıyoruz gerçekten de. Verilere baktığımızda da en sıcak günün yaşanacağını görüyorduk zaten. Avrupa genelinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sıcak hava dalgasının ülkemiz sınırlarına giriş yapması uzmanları da harekete geçirdi. Risk grubunda olanlar var biliyorsunuz ki yüksek nem ve sıcaklık kalbi de etkiliyor. Bu noktada çok dikkat edin. Dikkat edilmesi gerekenleri sıralayacağız. Kısa bir soluklanıyoruz, sonrasında yeniden buradayız.

Efendim Avrupa sıcaklarla kavruluyordu. Dedik ki Türkiye'de de etkili olacak bu sıcaklar ve geçtiğimiz gün itibariyle gerçekten en sıcak günler yaşanmaya başladı. Efendim dikkat ediyoruz, 65 yaş ve üzerindeki kıdemli vatandaşlar, kalp damar ve yüksek tansiyon hastaları, diyabet ve böbrek yetmezliği olanlar, hamileler, küçük çocuklar, fazla kilo problemi yaşayan bireyler çok ama çok dikkat ediyor bu dönemlerde. Çay ve kahve tüketiminin suyun yerini tutmayacağını bilelim ve bol su tüketimi yapalım, çünkü vücuttan epey bir su attığımız dönemleri geride bırakıyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Havaların ısınmasıyla herkes tatil modunu açtı. Ancak sıcak havalar bazı hastalık risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve hamilelerin yaz aylarında dikkatli olması gerekiyor. Yaz aylarında riski artan hastalıkların başında da tıp dünyasında nefrolitaziz olarak bilinen böbrek taşları geliyormuş efendim. Yaz aylarında böbrek taşı oluşumunda artış görülüyor. Nelere dikkat edersek önlem alabiliriz? Paylaşacağız, ayrılmayın.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim senin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşit.

Yurt dışında yaşayıp bulundukları ülkelerde askerlik vazifesini tamamlayan Türk vatandaşları için yeni bir düzenleme yoldaymış efendim. Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifle birlikte yaklaşık 400 bin gurbetçinin Türkiye'deki zorunlu askerlilik yükümlülüğünden muaf tutulması ve yaşanan mağduriyetlerin tamamen giderilmesi planlanıyormuş. Nasıl bir yöntem olacak bedelli ek olarak merakla bekleyeceğiz diyelim.

Ankara'da biliyorsunuz ki 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümetler Başkanları zirvesi öncesinde taksicileri gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek yolcu taşıyacak ve yabancı konuklara Türk kültürünü tanıtmak amacıyla araçlarda lokum, kolonya ve soğuk su ikramı da yapılacakmış efendim. Başkent NATO zirvesine gerçekten muhteşem hazırlanıyor diyebiliriz değil mi? Bu konuda yabancı heyetlerin ilk karşılaşacağı meslek gruplarından birisi de taksiciler. Ankara taksicileri de gerçekten imza bırakmak istiyor. Bugünle ilgili hazırlıklarını da sürdürüyor. Tek tip kıyafetten tutun işte ikramlara kadar. Ne diyelim, İstanbul'daki taksicilerimize örnek olması temennisiyle efendim.

0: ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülfem Nesrinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülfem Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Sevgili dostlarım, haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün günlerden Perşembe. Sakin tatilinin sonuna da yaklaşıyoruz. Ondan sonra buradan yakın İtalya'ya geçeceğim. İtalya'dan sesleneceğim sizlere. Yani televizyondaki program yapımcılar estağfurullah falan, nasıl onlar 3 ay tatile çıkıyor. Biz çıkmayalım, biz hem tatil yapıyoruz hem çalışıyoruz. Değil mi? Size ne, sizi rahatsız eden herhangi bir şey yok burada yani. O yüzden biz tatilimize cumartesi itibaren karar değiştirdim. Ben İtalya'dan devam edelim dedik. Güzel gün olsun. Günaydınlar olsun. Geliş sırasıyla mesajları bir alalım bakalım. Paşalı dostuma sevgiler, saygılar olsun. Günaydınlar olsun. Efendim. Gider borusu tıkandı. Ustanın numarasını gönderebilir misin? Her gün seni dinliyoruz, saygılar demiş Aktrake. Şimdi gördüm onu. Efendim, ustanın telefon numarasını göndereceğim efendim. Gider borusu tıkananlar. Ben şimdi hemen vereceğim şeyin telefon numarasını. Borucunun telefon numarasını vereceğim birazdan. Siz de girin efendim. Sizin de borunuz tıkandıysa siz de girin, siz de telefon edin, siz de açtırın tıkanan boruları. Ve Fikret abi bana sponsor göndermiş. Tamam, ona da bakacağım Fikret abi. Ona da bakacağım, buna da bakacağım. Her şeye bakacağım. Hasan Kaçıkçı abime günaydın. Adem Ömer, nerede kaldın Görkan? Demiş, buradayım. Efendim, Galfa Pastanesi, Ahmet Ali, tüm ekibe günaydınlar. Özkan Usta'ya da günaydın. Kuşlar gibi iki, Mehmet. Almanya'ya günaydınlar. Günaydınlar Gürdas Ali. Gülüm. Havalar normal sıcaklığına ulaştı değil mi Hollanda'da artık? Sıcaklamıyorsunuz artık. Neriman Salihoğlu ablama. Günaydınlar. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Derya Karadayı. Yastörenden günaydınlar efendim. Beklemedeyiz. İyi yayınlar, güzel günler diyorum demiş. Oh, afiyet olsun, kahveler maviler içiliyor. Yastörene günaydınlar efendim. Günaydın. Galip Keke abi. Nasılsın? Nasıl geçiyor tatil? Sen buraya gelince, Yunanistan'a gelince sıkılıyorsun biraz ama. Günaydın Gürkan abi demiş. Tarkan Berk.

0: Hayır, ben bugün ne kadar çabuk geçiyor onu anlamıyorum. Bir perşembe oluvermiş bile. Daha geçen gün pazartesiydi ben ya. Nasıl olmuş bugün böyle, nasıl olmuş? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sinan Soft'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bugün Sinan'ın sponsorluğu günü SBS Consulting and Rent-A-Car. Özel hizmet bürosu. Hem de ne hizmetler veriyorlar. Ayın 3'ünden itibaren, 3 Ağustos'dan itibaren... Yurt dışındaysanız, taftatanızla buraya gelemiyorsanız, buradaysanız taftatanızla yurt dışına çıkamıyorsunuz. Eski eski taftatanızla. O yüzden gidin SBS Consulting Rent-A-Car'la konuşun. Kimlik taftata randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne, kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papakya alım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programları yapılması, ev vergileri, emfianın sorgulanması ve ödemesi, devlet harç pulu, para valo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor sevgili dostlarım. Yakın zamanda elektronik ödemelerinizi de yapabileceksiniz. SBS'te Sinan Soft'a. Sobacılar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında, isteyene telefon numarasında verebilirim, verebilirim, verebilirim, verebilirim. Ahmet kardeşime, Junior'um, asistanıma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Asistan da büyüdü, Junior'luktan çıktı ama adı Junior kaldı. Seneler geçiyor. Sana da iyi tatiller demiş Galip abi. Aynen, buralarda canım sıkılıyor demiş. Oğla kala oğla gut, çok güzel. Ilık çanak hava demiş Gürdan Salih. Sinan kolay gelsin demiş. Sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Herkese kolay gelsin sevgili dostlarım. Ve duvarımdaki yorumlara geçelim. Hüseyin Bircan Kalimera, Halil Belginesin günaydın. İlham Münir, Musa Müniye, Pembe Fabrikası'na günaydınlar. Fatma Mehmet günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. İrfan İbrahimoğlu, Leblebci Hüseyin, Ekrem Nurşen, Selçuk Bekir Dobro Utro, Güner Abla günaydın. Figen Hüseyin günaydınlar. Ayla Mehmet günaydın. Halil Nilüfer, Hacı Hüseyin Kalli, Mero, Salih Mustafa. Ne güzel fotoğraflar, günaydınlar. Özcan Hasan günaydın, günaydın, günaydın. Yüksel Mümin günaydınlar demiş. Taner Ülke günaydın. Gürkan abi kolay gelsin yayınlar dilerim demiş. Taner Hasan günaydınlar. Ali İhsan Tanyoluna günaydınlar. Ercan Durali günaydın. Rıdvan Kaya günaydınlar. Engin Ahmet günaydın. Sefer Sakin günaydınlar. Cüneyt Sadık good morning. Good morning, good morning. Ekrem abi, Nurşen abla nerede? Ekrem abi, Nurşen abla nerede? Yoksa ben mi görmedim? Hayır, yok, onlar günaydın ya yazmışlar. Tamam. Ekrem, Nurşen, tamam. Tamam, okuduğumu da görmüyorum. Gördüğümü de okuyamıyorum. Okuduğumu da göremiyorum. Akşam yemin ederim polis arabası seslerinden, ambulans seslerinden uyuyamadım. Dün kızanlar ne yaptılar? Dün gece hiç bilemiyorum. Ay, burası Yunanistan değil sanki. Yunanistan'da kanunlar Laganas için geçerli değil herhalde. Yani buraya gazeteciler gelmiyor mu? Burası sorgulanmıyor mu? Burada neler oluyor, neler bitiyor? Burası Yunanistan ayrı bir özel bölgesi mi diye sormak istiyorum. Yani bir radyocu olarak. Hakikaten öyle yani. Her şey serbest burada, her şey serbest. Her şey serbest. Fay polisler, ambulanslar, ambulanslar. Hop, o refile mi? Allah'tan Halil bana bir hap tavsiye etti de ishalim durdu. Halil bana bir onun önerdiği doktorunun hapından tavsiye etti. Ben de gittim, bir tane mahkeme duvarı suratlı bir karı var. Bir eczacı, hiç sevmiyorum onu. Bir eczane var Laganas'ta. Her yerde bir sürü eczane var. Laganas Caddesi yaklaşık cadde çok uzun da binaların, barların falan, o klapların olduğu yer 500 metre. O 500 metrede bir eczane var. Başka yerde 3-4 eczane birden var. Eczaneye gerek yok herhalde. Çünkü özel hastanelerin şeyleri var. Hep parati mataları, kuruluşları var. Kızan onlar taşıyor, onlar ilaç veriyor herhalde. Bilemiyorum neden öyle. Bizi dinleyen bütün yaz törenlere selamlar demiş Halil. Selamlar, selamlar, selamlar. Tatile ne zaman çıkıyorsun demiş Tarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allah'a et Allah sana. Amin Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim sen büyüksün yarabbim. Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım herkes akıl fikir ver. Herkese ver. Gürkan abi Tarkan gelsin burayı. Güranistan'a koyun yapalım. Para var söyle bu işte demiş Faruk Şaban. Sen tanıyor musun bu şaşkın Tarkan'ı? He? O yapılı koyunları dağıtır mı kaçırır bozar mı? O kapalı keçileri kaçırır. Baksana ne diyor bana? Tatil ne zaman çıkıyorsun diyor. Ay tabii ya Resulallah'ım ya Rabbi Allah'ım sen büyüksün Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım sen büyüksün. Yunus Emre ne demiş? Yaradılarını sev yaradanda ötürü demiş. Ne yapacaksın? 1993 Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas'a giden gazeteci ve aydınların katledildiği 33 kişinin yanarak can verdiği 2 Temmuz Madımak katliamını unutulmamalı. Unutturmamalı. Hadi günaydınlar demiş Nida. Hadi günaydınlar. Günaydın abi Frankfurt'tan selamlar demiş. İlyas Ahmet İlyas'ım günaydınlar. Banyo yaptın mı? Ben dua okuyan demiş. Tabii ki yaptım. Saat 3.30'da banyo yaptım. Boy abdesti aldım da yattım. Günaydın abi başlıyoruz. Oo günaydın abi demiş Emirhan Şevketoğlu. Abi sen nereden çıktın? Sen yoktun ha. Emirhan sen piyangodan mı çıktın? O iş değil mi? Yolu bulamıyor. Keçileri nasıl bulacak demiş Faruk Şaban. Ben de onu diyorum işte.
1: Çok erkenden başladılar gelmeye gene. Geçmişler olsun.
0: Ama ne gelmesinler be Halil'cim. Ne gelmesinler. Baksana tatile ne zaman çıkacaksın diye soruyor bana. Nasıl gelmesinler? Ben bir aydan beri neredeyim ben? Ha be dingil. Ha be. Heyvan diyeceğim de hadi heyvan demeyeyim. Allah'ım yarabbim sen. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Oğuz Mehmet. Günaydın hayırlı sabahlar olsun abi diyor. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın kolay gelsin diyor. Rıdvan abi. Günaydın Rıdvan abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın abi, işinin başında herkese kolay gelsin demiş Halil Halileoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin, herkese kolay gelsin. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri maksimum lezzet, minimum fiyata Max'la ingilsin. Özellikle yazın terliyorsunuz. Vücudunuz tenle beraber kaybettiği çok değerli şeyler kaybediyor. Mineraller kaybediyor, elementler kaybediyor. Onları ayranla geri alabiliyorsunuz. Elektrolitleri ayranla geri alabiliyorsunuz. Çok önemli ayran. Çok önemli yaz aylarında kefir içmek. Bol bol Max kefir Max ayran için gitsin sevgili dostlarım. Mustafa Zengir ve Furnoz günaydın agam demiş. Sen de ben gibi yeni uyanmışsın demiş. Sen denize gittin mi? Sen geçen gün hani belden aşağı mı yıkandın da gittin? Ne yaptıydın denize? Boğazından aşağı mı yıkandıydın? Günaydın Aklik demiş Ergin Kurcalı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. İsmail Batrakya'yı helvalarla tanıştırdı. Bizim Maxi Sigorta İsmail. Metin markasıyla Batrakya'daki bakkallarda, marketlerde, pastanelerde Metin Türkiye'den ithal edilen katkısız, katıksız tahin helvası Metin sevgili dostlarım. Pekmez ve tahin. Harika fiyatlar. Ve harika lezzet. Ne oba gece 3.30'da boy abdesti almışsın. Ne yaptın? Tekçeyi mi patlattın demiş Gürdas Ali. Tekçe neyse anlayamadım. Burada gece 3.30'da hayat başlıyor. Gece 3.30'da hayat başlıyor. 5.30-6'da ambulanslar kızanları yalılardan sokaklardan topluyor. Burası da kadar ya. Benim gibi olmayacak. Ambulanslar, polisler, molisler herkes karışıyor. Kim nereye gidiyor, kim nerede yatıyor, kim nerede kalkıyor, kim kimin evine giriyor, kim kimin evine çıkıyor, hiç belli değil sana söyleyeyim, hiçbir şey. Ya, bugün karpuz sezonunu açıyoruz. Ircan Yolu Çarbaşköy Sapağı'nda başladık, reklamlara başlayalım demiş. Abi demiş Emirhan. senesiz karpuzların fiyatlarına zam yapmışsınız. Bizim sponsorluk fiyatlarına da zam geldi yalnız. Anacım karpuzlara, anacım karpuzlara, anacım karpuzlara. Vay vay vay, ne kütürdük karpuzlar. Bunlara çok lipas mı atmışsınız Emirhan? Bunlar lipas mı galiba arkadaşım? Vay vay vay karpuzlara, vay nasıl canım istedi. Bu sene hiç karpuz yemedim diyeceğim de yedim şeydeyken evdeyken yedim. Yaklaşık bir aydır tatildeyiz. Burada çok güzel Amaliyada karpuzu var. Amaliyada tam karşısında, sakin olsun, karşısında Amaliyada. Ve oradan direkt buraya bir karpuzlar geliyor. Pop pop pop pop pop pop pop. Ne karpuz, ne karpuz, ne karpuz. Kalimer abim, iyi yayınlar derim demiş Durmuş Armonistas. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Ergin Kurcalı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sinan, sen Özgür'e söyle bir meclise bir önerge versin. Yunanistan'da her şey yasakken, yani çok şey yasakken, Laganaz'da niye serbest diye bir sorsun bakalım. Özellikle Adoni'ye sorsun bakalım ne cevap verecek. Bakalım ne cevap verecek, çok bekliyorum, çok merak ediyorum. Sorsun bakalım niye burada her şey serbest.
2: Benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak.

Naç 3.30'da neden banyo yaptın abi? Çok mu sıcaktı akşam diyor Oğuz. Çok fena sıcak. Çok fena sıcak. Güzel bir perşembe günü dileğimle. Günaydın kız hanım. Huzurlu mutlu sabahlar. Hayırlı neşeli programlar diliyorum demiş Hatice ablam. Günaydınlar Hatice ablacığım. Karpuzcu Emirhan'a söyle bu sene devede çok detone oldu. Yemiş onu karı. Günaydın bakayım dostum demiş. Hangi karı be? Karı değil, karılar yemiş onu. Bir tane olsa neyse de. İlkan. Emirhan. Sen bizim eğlencelere gel biraz. Sana mikrofonu tutturalım. Alış sen bu işe. Sende o yetenek var. Sende o sahne şeyi kapasitesini görüyorum ben. Bak İlhan da görmüş kapasiteyi. Azıcık detone olmuşsun yok zararı. En doğalından nasıl yemedin? Sen gel arabanın aldığı kadar dolduracağım sana demiş Emirhan. Ya bak herkesin önünde söz veriyor musun? Bak benim Volvo'nun arabası 650 litre bagajı. Arka koltukları da yatıracağım. Ondan sonra doldurabildiğin kadar. Sonra para bunu yapmayasın. Sakin sos İtalya'ya ait. Ondan öyle diyor Yasin. Ben deli miyim çobancılık yapayım. Kızlar bana bakmayacak demiş Tarkan. Ama Tarkan kızlar senin nerene baksın? Ama ben kız olsam ömür billah erkek görmesem gene sana bakmam. Tövbe bismillah ya Rabbim. Tövbe bismillah ya Rabbim. Sabah sabah gidip kaçırttırıyorsunuz. Haplarımı almadım. Vallahi bak haplarımı almadım. Durun haplarımı alayım geliyorum. Kız da ona bakmazmış. Allah'ım yarabbim. Boydan yıkandıydım. Gittim denize diyor. Mustafa. Aferin Mustafa. Böyle boydan yıkanacaksın denizi kirletmeyesin iyi mi? Yaşa kardeşim. Bunu kimse yapmıyor. Buradaki turistler denize s**çıya. Buradaki turistler gece saat 3'te denize çılçıplak giriyor. Giriyor ya niye bipledim ben? Çılçıplak bipleneceğim. Aferin Mustafa. Bravo.

efendim San Siro'ya. San Siro'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya bas. Ve ne diyelim? Mesaj hattına girelim. Gir bakalım mesaj hattına. Bir tane mesaj var. Boya abdestimi aga demiş Çiko. Sen geldin mi gören sanata yolda mısın? C-H-I-K-O. C-H-I-K-O. Ama smartla gel. Sakın acı karkalıdan gelmeyesin demiş Emirhan. Volvo'dan geleceğim dedim eve. Sen benim kırmızı olmamı bilmiyor musun? Smartak yok bende. Volvo var. Bebeğim bu aşk yalan olmasın. Daha öncekiler gibi olmasın. Nananay ninay ninanay nanam. Efendim San Siro muhasebe ve müşteri ilişkileri sorumlusu arıyor. İyi derecede Yunanca bilecek. Bayan olacak. Temel muhasebe bilgisi olacak. Müşteri telefon mail trafiğinin yönetilmesi. Kozmetik sektörüne ilgili olması lazım. 20-35 yaş arasında bayan ekip arkadaşı arıyor San Siro. Detaylı bilgi için San Siro'dan geçebilirsiniz. Bana telefon, benden telefon numarasını isteyebilirsiniz San Siro'nun. San Siro her alanda fark yaratmaya devam ediyor. San Siro ve Rıfat marketlerde marketçilik alanında fark yaratıyorlar. Hijyenik ortamıyla, harika tertemiz raflarıyla, kaliteli ürünleriyle, mümkün olan en uygun fiyatlarla hem müşterisine hem çalışanına hem de kendisine saygılı insanlar. Rıfat Market, insanın kendine olan saygısı da çok önemli sevgili dostlar. Ama Gürkan, belki Tarkan sana patin alacak. Ondan sormuş olmasın tatile ne zaman gideceksin diye demiş Nida.

gördün mü Nida nasıl anladı? Sana terlik alacağım. Burada sığmayasın, düşmeyesin, bir yerini vurmayasın demiş Tarkan. Geç kaldın. Geç kaldın canım.

Ablama günaydınlar. Necdet abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Güzel bir gün olsun. Nasıl Necdet abi, nasıl? Osman abi, evde misin? Günaydın.

Mısın? Denemek istersen kapımın kilidi açık, ama küçümsersen bozuşuruz. Apacık Agromix Erol'da her türlü inşaat malzemesi var. Agromix Erol'da inşaat malzemelerinin dışında yeni gelen lazer kesim, A kalite, defosuz, 10 eurodan başlayan metrekaresi plaka, akiler, fayanslar var. Harika. Gidin, gezin, görün. Agromix Erol, Çaymakıf Köyü'nde. Çaymakıf Köyü'nün ve Batı Trakya'nın gururu, bir inşaat marketi. Agromix Erol olarak Instagram ve Facebook'tan da bulun, takip edin sevgili dostlarım. Jazzgreen Ahmet uyandı mı? Jazzgreen Ahmet uyandı mı? Hellas Prefabrik. Prefabrik işinde fark yaratıyor. Hellas Prefabrik. Onlar 15 yıl Keşan'da hizmet verdiler. Şimdi de Yunanistan'a şube açtılar. Yunanistan şubesiyle iletişim daha kolay oluyor, daha iyi oluyor, daha güzel oluyor. Size analitik olarak anlatıyorlar neyi, nasıl yapacaklarını, ne kadar zamanda yapacaklarını, ne kadara mal olacağını. Ve bunlar 15 yıllık tecrübeyle prefabrik evde fark yaratıyorlar. Hellas Prefabrik olarak Instagram'dan bulun, takip edin sevgili dostlarım. Tamam abi, fiyatları konuşuruz yayından sonra. Bugün istesen de bugün istesen de devam edersin demiş Emirhan. Tamam. Bugün karpuz sezonu açılıyor. Emirhan'ın karpuzları. Bana fotoğrafını gönderdi, çok güzel. En doğalından. Hiç ne lipazma var ne bir şey var. Keçileri sararlarmış tarlaya. Keçiler kakasını yapıp çıkarlarmış. Keçi gübresi. Keçi gübresi. Ircan yolu Çarbaşköy sapağında. Ircan yolu Çarbaşköy sapağında. Ircan yolu Çarbaşköy sapağında. Emirhan'ın karpuzları.

Marketing bu, marketing. Necdet abime sevgiler. Ellerinden öperim. Bak hoşuna gitti Emirhan'ın, gülüyor kızların bak.

Bence sen ver öpücüğü. Bak sen verirsen daha fazla satacağız. Seni daha çok soruyorlar demiş Emirhan. Tamam da bir öpücük vermek için ben bütün gün tezgahın başında mı duracağım?

0: Erdal Bayram günaydın, günaydın, günaydın Gürkan. Selamlar demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Benimle yaşamaya var mı gücün?
0: Günaydın, iyi programlar. Arada Onur Akın'dan da şarkılar çalsan demiş Reyhan Mehmet. İşte çalsam da hep aynı şeyi tutturmuşum. Elinin şeyini bellediği gibi, elini bellediği gibi. Hilmi Şerif günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ne yapacaksın işte? Bu kaç atlayan da Filiz günaydınlar. Günaydın, günaydın, kolay gelsin hepinize demiş Rıdvan Ali. Günaydın, günaydın, günaydın. Hayatınızda mikropları ne yapıyoruz? Söktür. Atın. Atın. Mikropları hayatımızda. Tezgahın başına bir havuz yaptık mı? Sen oradan çıkmazsın hiç demiş. Emirhan'a havuz yapın. Havuz yaparsanız gelirim. Ama havuz yerine sakın yalak yapmayasınız. Mandaların debelendiği yalak gibi yalak olmasın. Sedene dinliyorsa günaydınlar. Selanik'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Perihom'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sedene'nin eşi Perihom. Siras 3'te. İskeçe'de hizmetinizde. Perihom'da çok uygun fiyata züccaciye ürünleri var. 5 euroya sarma makinesi var Perihom'da sevgili dostlarım. Perihom'da tost makinesi var. 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği metalik 11 euro. Pervane 40 wattlık 20 euro. 90 wattlık 38 euro. Oval. Gastra. Yani güveç 38 santim kapağıyla beraber 13 euro. Perihom'da İskeçe'de Siras 3'te. Karpuz başına 50 lepta vereceğim sana Emirhan diyor Alimoğlu. Ama benim gibi ünlü insan karpuz başına 50 leptaya gelir mi?

Benim diyetisyenime günaydınlar. Hayatınızdan mikropları atın. Atın. Mikroplarını ya. Koca dilli mikroplar ya. Görünce gözüm aşkı hak edeni. Öpesim geliyor. Turan abi günaydın. Zavallı değil haysiyet olanı. İçinde yüce şahsiyet olanı. Görünce gözüm aşkına yok olanı. Ve sevgili dostlar,

Eora Beach Club Fener'de. Kahve, tost, bageta, danadan yapılan burger, hamburger, hamburger. Fener'in en güzel denizi Eora Beach Club. Tercih edin, gidin, çimin, banyo yapın. Eora Beach Club.

neden boyacı? Boya işinden anlayan değil, anlamayan da olur. Boya işinden anlamayan da olur. Delikanlılar alıyor. Yani 10-15 kişi, 20 kişi lazım. Efendim iyi para verecek. Boya işinde çalışacak delikanlılar aranıyor. Yani kızlar bu işi yapamayacağına göre gerçi kızlar da yapıyor. Mesela benim gitti benim Volvo servisinde çalışan bir kız var. Ona göre de para ediyorlar. Yani kızı koymuşlar oraya. Müşteriler para konu yapmasın diye. Ya tamirhanede normal yağma değiştiriyor. Her şeyi yapıyor. Vida sıkıyor. Her şey.

Eren, hani beni dinliyorsan birazcık bana detay yaz. Hangi köydendin sen? Yani daha önce şey yaptık ama detay lazım mı? Telefon numarası var bende. Boya işinde çalışmak isteyen gençler. Para kazanmak isteyen gençler. Boş boş oturmayayım diyenler. Bana telefon numarasını sorabilirler. Günde 100 karpuz satsan 500 euro çıkaracaksın demiş. Karpuz başına mı, kilo başına mı? Kilo başına günde 1000 karpuz satsam canım, günde bir günde 1000 karpuz satılıyor mu? Bir günde 1000 karpuz satılır mı? Günaydın bak kırık kafalı, nasılsın demiş Gökhan Karali. Elif Karaosman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman, uzman diyetisyen ne demek? Yani 2 sene okulunu 4 yıl okumuş bitirmiş, 2 yılda üzerine şey yapmış, uzmanlığını almış. O yüzden bu işin uzmanı. Bebeklerde 0-1 yaş arası bebeklere özel beslenme, menopoz döneminde özel beslenme, efendim çölyak hastalığı olanlara özel beslenme, böbrek problemi olanlara özel beslenme, kalbi şekeri olanlar, efendim kolesterol olanların özel beslenme programlarıyla kilo vermek isteyenlere kilo verdiriyor, almak isteyenlere aldırıyor. Elif Kara Osman, Halkokondili 3 numarada Gümücüne'de eski mahkeme binasının arkasında benim diyetisyenim, bana kilo verdiren isim, size de verdirsin sevgili dostlarım. Satılır diyor Emirhan, günde 1000 tane karpuz satıyoruz diyor. O zaman benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ben arayayım, alayım benim bu gezici zamazingoyu. Bak şu anda sakin tostayım. Gezici bir zamazingom var. Açıyorsun laptop, kuryasın mikrofonları, kolaycık. Ceyran da lazım değil. Çok az ceyranla idare edilebilir. Zaten laptop kendi bataryasıyla idare eder. Hem yayın yaparım hem karpuz satarım. Ama insan gelir, ama insan dolaşır. Vallahi billahi. Ama insan dolaşır ama tezgahın başına. O refile bak. Döndüğümde yapacağım işi de buldum. Karpuz tezgahının başında program yapıp karpuz satacağız.

Και στα λάβα του και του και του και τέτοια μάτια δεν ξανά θα. Günaydın şekerim, kolay gelsin demiş. Rıdvan Feyyaz, günaydın şekerim, hoş geldin. Şeker gibi yufka. Siyez bulgurundan yapılan yufka. Bu yufkalarla yapılan börekler Elif'cim, kilo aldırmaya. Ben evdeyken bol bol yiyorum bu yufkalardan, hiç kilo almıyorum. Bu yufkalarla yapılan böreklerde nahte böyle kabarıyor börekler. Bak görüyor musunuz, gösteriyorum da görüyorsunuz gibi. Ben deliyim be. Nahte böyle kabarıyor, harika oluyor. Muhteşem yufkalar. Muhteşem harika yufkalar. Trakya yufka Rıdvan Feyiz şekerim. Gümüşhane'deki bütün, Rodopil'indeki bütün market ve bakkallarda yufkacıya son 4 dakika kaldı demiş Gökhan Karali.

4 tane usta 4 saat. 4 tane usta 4 saat. Ne belediyeden hayır görüyorum ne de periferyadan. Bunu hizmet gösteriyorlar. Üstüne asfalt döküyorlar. Bizimki motor doktoru. Boşver. 4 tane usta 4 saat. Ne belediyeden hayır görüyorum ne de periferyadan.

%20 karpuz başına da alırsın. Yolla bana Duke'nin linkini demiş Halil. Aa, bunun linkini yollayamam. Çok erken söyledin yufkacıyı diyor Gökhan Karali.

Duque, duque, duque, esquece a lava. Duque, duque, duque. Günaydın Fikret abi, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Güzel gün olsun.

Haydi bre. Hopa. Nayinini nayinina. Ayşe ablaya günaydınlar. Hüseyin Aga'ya günaydınlar. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Süsleme işinde 1984 yılından beri tecrübe. Ayşe Mertoğlu sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu ablama. Günaydınlar süsleme işinde. Ben de varım. Ben de bu işin uzmanıyız değil mi diyorum. Ayşe abla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet abi günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydın Gürkan, güzel gün olsun demiş Seval Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan, selamlar demiş Fadil Erhan. Fadil Hanım günaydınlar, günaydınlar.

Çiko geldim agam. Kasabaya iniyorum şimdi demiş. Sen bana Facebook, Instagram hesabını versene. Çiko. Makus de film.

0: bulamazsam Fikret abinin isteyeceğim. Çünkü metin yok galiba bende. Fikret abicim, sana zahmet, bana borcunun telefon numarasını gönderir misin?
1: Çok sevdim, öyle ya be.
0: Fikret abi, duyuyorsun değil mi? Çünkü ben gezici sistemli laptopta olduğum için bazı sponsorların şeyleri yok burada. Telefon numaraları burada yok.

Ia sucico, alio de mis juhu. Ei la juhu. Kalimera İskeçeli demiş Aydın Mehmet. Kalimera Bulgaristan'ın dayılarına, amcalarına kalimera günaydın. Tamam Fikret abi dinliyormuş. Birazdan telefon numarasını göndereceğim. Aa Trakya Trakya. Aa Trakya Trakya. Ak Trakya Trakya.

Günaydın kral kardeşim, iyi ki varsın. Selamlar demiş İrfan Topal abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydın. İyi ki sizler de varsınız. Sizler olmasanız biz kendi kendimize monolog yapıp gideriz burada sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Sizin ilginizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine. Günaydınlar Hakan. Açtın mı dükkanı be kardeşim? Hakan uyandın mı be? Kavuruyor musun kahveleri? Kavur kahveleri Hakan. 48 yıldır bu işi yapıyorlar. 48 yıldır en güzel harmanı yapıyorlar. En güzel harmanlardan bir tanesini yapıyorlar Batı Trakya'da. Çünkü harman güzel olabilir de bazılarının zevkine uymuyor olabilir. Ama 48 yıldır bu işe başarılı olduklarına göre Kuru Kahveci Nihat'ın kuru kahveleri demek ki çok güzel. Bizimkilerin de çok hoşuna gidiyor. Şimdi biz ben Yunanistan'a döner dönmez Yunanistan'a diyorum. Sanki neredeyim ben? Gerçi burası bambaşka bir yer. Burası Yunanistan değil sanki. Ben Yunanistan'a döner dönmez gidip oradan karpuz demiş. Baktım karpuzda kaldı. Kahve alacağız. Kuru Kahveci Nihat. Harika kahveler. Kuru Kahveci Nihat. 48 yıllık tecrübe. Şimdi oğlu Hakan'a devrettiği işi. Şapçı'da Etiket Bankası'nın bitişinde. Kuru kahve deyince aklınıza gelsin. Aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Ayrıca Seçkin Bakkal ve marketlerde de Karaçanlar'da Hasan'ın marketinde, ekonomi markette de bulabiliyorsunuz bu kahveleri.

Abi günaydın, hayırlı yayınlar benden tüm iş arkadaşlarıma. Sabri, İsmail, Ersin, Orhan abilerine şaba iyi günler derim demiş Umut. Hoş geldin Umut. Hepinize kolay gelsin. Abdullah Erkan Bey abi hoş geldin, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Muzaffer abi Frankfurt Havalimanı'na günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Haydi. Oturmak ordu, oturmak durmak, oturmak durmak, durmak oturmak yok. Efendim pembe. Pembe düşler. Pembe düşler. Süslemeci, şapçıda. Süsleme alanında uzman. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa. Ayşe pembe düşler. Düğün nişan kına mevlüt bebek hediyelikleri. After party malzemeleri. Kapı süsleri. Bekarlığa veda ürünleri, ne aklınıza geliyorsa süsleme deyince pembe düşler de var. Marinaki 4'te şapçıda pembe düşler. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik pembe düşler de Ayşe Hanım da. Marinaki 4 şapçı ana yolda barakanın karşısında. Selam olsun Gürkan Bey. İyi taraflarımız olsun demiş Leyla. Hoş geldin. Leyla Hanımcığım hoş geldiniz efendim. Bugün nasılsınız? Afiyette misiniz inşallah? Yunanistan'a denize gelmeyecek misiniz efendim? Denize menize, yemeye memeye. Gelmeyecek misiniz efendim buralara? Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın Nurten ablama, günaydınlar. Ayşe abla, Nurten abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet o. Ela günaydın, dobro utro, kalimera.

Aga herkesi cevaplıyorsun, beni cevaplamıyorsun. Çok güdüme gidiyor demiş. Ne soru sordun ki? Bu resmi paylaşacağım. Tutuşsun kızlar. Etekleri nasılım aga demiş. Ha şimdi gördüm. Çok harikasın. Bu resmi paylaş. Kızlar çatlayacak. Kimin kayığına bindin sen be? Mustafa burada. Kayık mı bu, ne bu? Yaşa be, bu resmi profil fotoğrafı yap sen be. Hoş gördük efendim. Sizin tatilden dönüşünüzü bekliyorum. Kahve borcumu almak için demiş. Leyla Hanım. Ne zaman öyle bir sözüm mü var benim? Öyle bir söz mü vermiştin? Abi günaydın. Faik abicim nerede benim? Özledim onun o kara suratını demiş Aykut. Faik abicim bu gidişle fabrikada tek başına kalacak Aykut. Tancı da kaçtı. Faik abim bir de marmalar plakalar gider. Marmalar plakalar kalacak orada mermerler. Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğiniz her şeyi taşıyor. Araba olur, koltuk olur, bütün ev eşyaları olur, palet olur, pelet olur, ne isterseniz taşıyor. Kocaman tırları var Ambrosia Trans'ın. Telefon numarasını isteyenlere verebilirim. Ambrosia Trans sevgili dostlarım. Hüseyin Agam'a günaydınlar. Sikirya Kostandiya Kalimera. 87 yıllık tecrübe. Harika sucuk lokumlar, düz duvara tırmandırıyor, bol cevizli. Ve en güzel, en harika fındıklar, fıstıklar kuru yemişler, taze taze. Günlük yapılan, çok satılan tayinler. Kilo kilo satılıyor. Koli koli adalara gönderiyorlar. Buraya sanki hızla gönderiyor musunuz? Koli koli, kilo kilo, koli koli, kilo kilo. Haydi Pame. Ve Glicato Kutaylio Kiriak Ustandia kendi yapıyor. Kiriak Ustandia kendi yapıyor. Dört kere. Dört kere kaynatıyor onları. Dörder kere. O yüzden taş ceviz tatlısı muhteşem oluyor. Gidin Kiriak Ustandia'dan o tatlardan alın. Glicato Kutaylio reçellerden alın. Bayılacaksınız. Dört kere kaynatıyor. Dört kere. Evet. Mehmet kardeşim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Abi bu Ali Şapçı'dan meselesini bir ara duydum ama tam anlayamadım demiş Emirhan. Ne olduydu Ali ile Şapçı'dan? Yok abi mesele Ali Şapçı'yla bir mesele mi oldu, bir şey mi olmuş? Ben radyodan mı duydun? TikTok'tan ayda kaç para alıyor biliyor musun sen o kuzen?

Sonra bana yazmış geçen de, anam çok hasta, yardım etti. Ama dedim sen benden zenginsin. Benim TikTok'ta bir paylaşım yok. Bir tek paylaşımım yok. TikTok'a hiç girdiğim yok. 1670 tane, geçen gün baktım, takipçim var.

Emirhan sen onu bırak da sen Zaki Toza Laganaz'a geldin mi hiç? Ha? Geldin buraya sen hiç Laganaz'a? Abi OnlyFans'ın da var demiş İlyas. Ya OnlyFans hesabım da var. Oradan da çok para kazanıyor. Ama o biraz zahmetlice. Direk tırman, direk dans yap, onu yap, bunu yap. Orada yoruluyor insan çok OnlyFans'te. Senin yayına mı geldi bir ara, yayında bir şeyler mi dedin onun hakkında onu soruyorum diyor Emirhan. Ya yayına şey yapıyor, ses kaydı falan gönderiyor. Geçen de şeye gitmiştik, orada tanıştık. Ramazan'da yemeğe gitmiştik Melisa'ya, orada tanıştık yakından. Ne yapsak biz de TikTok'a mı başlasak diyor Emirhan. TikTok'a bir de şeye OnlyFans'e. Çok para var onlarda.

Lefkada'ya geldim, Zakynthos'a geldim, ucundan döndüm. Görüyorum storylerini, çok güzel yerlerdesin demiş Emirhan. Göremediklerim bir de, gösteremediklerim var. Hey, hiç önüme çıkmadın OnlyFans'ta adresini. Hatta direkt dansını izleyek demiş ya Yasin. Sen benim paramı karşılayamazsın. Kaç git oradan. Radyodan hep diyorsun canlı yayın açacaksın, soyuncan falan diye. Ondan bu umut takip, bir umut. Bir umut takip ediyorlar seni TikTok'tan demiş Nida. Ondan böyle yapıyorlar.

Ben de duydum zaten İskeçe'de senden için çapkın diye değiller diyor Emirhan. Kim diyor onu be? Yalan söylüyorlar, yalan iftira atıyorlar bana. İftira atıyorlar. Çok gücüme gidiyor. Fener'de bisiklete bindik aga. Kayı kolay alınmıyor demiş Mustafa. Ben onu kayık sandım vallahi billahi. Bisiklet mi bu? Denizin içine mi girdiniz bisiklet? Ha, deniz bisikleti bu, pardon. Bu ben onu jet ski sandım. Ha, bu dedi deniz bisikleti mi? Oo, benim jet ski'm var. OnlyFans Gürkan Sins demiş. Halil Haliloğlu. Ama ne çirkin adam ama. Kel kafalısın ya. Sen ben onu kadar çirkin miyim? Ben en azından kafamda saç var. Beyaz ama saçım var. O kadar parası var. İnsan saç ektirdi kafaya. Halil'den yaz söylene şaba.

Abi namuslu Cebre'yi açar mısın demiş Emre Can'ını. Açarım. Bizde pek namussuzlu yok ama. Bizimki namussuz birazcık, olur mu?

Le Caps Cafe uyandı mı, dükkan açtı mı? Efendim korifi. Fiyatta stikorifi. Köftenin tadında stikorifi. Gidin korifide köfte yiyin. Gerçekten de Gürkan Nesli onun hakkı varmış. Bu zamana kadar niye gitmemişiz biz diyeceksiniz. Bundan böyle her gün açık. Perşembeleri kapalıydı kışın. Yaz döneminde her gün açık, her gün hizmetinizde. Köftesi, ciğer sarması, güveci harika. Hafta sonları, genelde hafta sonları çevirme de bulunuyor korifide. Çevirme olmazsa fırında kuzu bile ya da oğlak oluyor. Korifi sevgili dostlarım. Bulatköy'ün gururu. Korifi.

Ekrem Erkan, radyoyu açtınız mı? Ertan, radyoyu açtınız mı? Plakat giden fayansçılar,

Günaydın bakayım ahali demiş. Hasan nasılsın? Hasan nasılsın? Kişen servis nasılsın? Hajin servis. İlaçlama işleri, iş yerinizi ilaçlasın. Evinizi, iş yerinizi, hareminizi, bahçenizi ilaçlasın. Karıncalara karşı, böceklere karşı, haşerelere karşı, kataramenes, kaçarides ya, kaçaridalara karşı. Hijyen servisi çağırın sevgili dostlarım. Hijyen servisin sıkacağı ilacı ben alır yapın o zaman ben sıkarım demeyin. Çünkü onlara özel ilaç alıyor onlar. Onlar profesyonel ilaçlar. Onları yapanozlar satmıyor. Onlar sadece profesyonel olarak kullanılabiliyor. O, nereye nasıl ne kadar nasıl sıkacağını Hasan biliyor. Bu işin uzmanı. Parfümler, tuvaletin hijyeni için, iş yerinizin hijyeni için, her türlü hijyen işleri için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis. Ve şimdi ne çalalım? Biraz oyun havalarına ara verelim de ne çalalım diye düşündüm kaldım. Gene oyun havasını tırak bir şeyler döşeyelim abi. Kurçun ucunu döşeyelim abi. Hijyen servisin tam karşısında. Aman abi nasıl yani? Tut şunu ucunu döşeyelim abi nasıl yani? Hijyen servisin karşısında Fatih var. Koltuk üretimi, koltuk döşeme, kumaş kaplama, arabaların tavan kaplamaları, arabaların döşeklerinin kaplanması, direksiyonların dümenlerinin kaplanması. Fatih bu işin uzmanı. Fatih'e çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı Fatih'e de günaydınlar, Hasan'a da günaydınlar, Mac Catering'e de günaydınlar. Mac Catering de orada biliyorsunuz köşede. Sabah saatlerinde çorbalar, öğleden saat 11'den sonra ev yemekleri ve harika menüler var. Gülücen içinde yaşayanlar, hasta olanlar, yaşlı olanlar, evde kimsesi olmayanlara hazır yemek servisleri var. Pazartesiden Cuma'ya sevgili dostlarım. Çalışıyorlar. Pazartesiden Cuma'ya kadar hafta sonu dağıtım yapmıyorlar ama pazartesi Cuma her gün tazecik yemek gitsin sevdiklerinizin evine. Üstelik menüyü siz seçin. Sizin oğlunuz kızınız seçsin. Sevgili amcalarım, teyzelerim, dayılarım. Bugün benim canım şu menüyü istiyor desin. Mac Catering sizin evinize kadar getirsin. Mac Catering Mustafa Ali Çavuş ve ekibi.

0: borcunu.
1: Tuşuncunu Faik.
0: Pardon yani.
1: Faik borculuklu içinden anlıyor musun, günaydın. Hoş geldin. Hoş geldin Faik. I love la kadar. I love la kadar Faik. Kalimero Faik abim, iyi değil bugün Gürkan abim. Dualarını eksik etme. Lütfen, sabahtan beri sataşma insan arıyor demiş Latif. Patrona sataşsın. Sana sataşmasın, patrona sataşsın. Tut şunun ucunu. Döşeyelim Faik. Ama abi nasıl yani? Ben öğretirim sana Faik. Dost cenaze hizmetlerim. İki tane dostum açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Sevgili dostlarım, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde, Esat Orhan kapandı, yerine onlar açıldı. Tam köşede Çukur Kahve'nin karşısında, Konstantinopolis'e çok yakın, Gümüş'ün en bilindik yerinde. İhtiyacınız olduğunda dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz. Rosaline günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Rosaline Butik sevgili dostlarım.

İnay Rosalind Butik Gamze. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve modellerde seçenekler. Çok güzel yazlık günlük elbiseler var. Geçen gün bana gönderdi. Gerçekten çok güzel. Gidin bak, gezin. Gürkan'dan duyduk geldik deyin. Yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim de mevcut. Efendim fiyatlar da çok uygun. Instagram'dan da takip edin. rosalin.butik.com oteni. Demokritu bir numarada. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. The Espressionist'in yanında. Böyle kaliteli şarkılar kim çalıyor size? Ha? Hangi radyocu çalıyor böyle kaliteli şarkıları sabah sabah? Patrondan korkuyor, sataşamaz patrona. Günah keçisi benim gene demiş Latif.

0: Coşkun'a çok teşekkür ederim. Coşkun köpek mamaları, kedi mamaları, konserveler, tavuklarınız kenelendiyse kene ilaçları, efendim köpeklere, kedilere parazit ilaçları. Coşkun'da sevgili dostlarım. Hayvanlara yemler, vitaminler Coşkun'da. Coşkun nerede? Gümüşlü'de, Kozmopolis'ten çıkın, Gümüşlü'nün içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride, yolun çatal yaptığı noktada, Triantika Farmaka yazan yerde. Canlarım, ciğerlerim,
1: saygıdeğer dinleyicilerim,
0: saygıdeğer dinleyicilerim,
1: en derin,
0: sizleri en derin sevgilerimle, saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum efendim.
1: Geldiniz. Alkışlarınızla beni yücelttiniz.
0: Ben sizin dualarınızdan yaşıyorum efendim.
1: Canlarım.
0: Canlarım.
1: Ciğerlerim.
0: Asil. Aşklarım benim. Aşklarım benim. Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda. Birinci kilometrede sevgili dostlarım. Özkom Mehmet Özcan'daki duvar panelleri değil, inşaat panelleri, Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller. Ve bu panellerle yapmış oldukları
1: sizleri
0: harika 10 numara 5 yıldız.
1: Sevgi.
0: Şeyleri, konteyner evleri gidin yakından görün. Çok beğeneceksiniz.
1: Sizleri en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
0: Hiç söylemedin, ev sahibin yemek getirmedi bir dün diyor Yasin. Dün ev sahibini hiç görmedim. Teşin de elinde süpürge bak çıktı.
1: Ellerinizden.
0: Saat 9.40. Elinde süpürge, şimdi haremleri süpürecek. Şimdi balkonları, maklarını süpürecek. Çiçekleri sulayacak.
1: Muhterem ve hatır şinas dinleyicilerim.
0: Dün yemek yiyecek halim yoktu. Çok kötü, fena ishaldim. Efendim ChatGPT'nin söylediklerini yaptım. Halil'in söylediği, önerdiği hapı aldım. Şimdi iyiyim Allah'a şükür. Ama dikkat ediyorum. Şimdi haşlanmış patates ve bir yumurta yedim.
1: Sizleri en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Lütfettiniz, geldiniz. Alkışlarınızla beni yücelttiniz. Elleriniz dert görmesin. Canlarım, ciğerlerim.
0: Sen mesaj attığına yazan Sena Hasan'ın düşmanı mısın be?
1: Sinas dinleyicilerim.

Bugün kuru kasaba mis gibi kokuta can demiş Hasan. Ama 23 gün geçti mi? Ama Emre sen neredesin arkadaşım? Semerci neredesin sen?

Tahtara Valli Selim Üstman Beyefendi'ye, sevgili dostum armatör Türker Atakan Beyefendi'ye, benim her şeyimle yakinen ilgilenen özel doktorum Giresun Eşrafı'ndan Sayın Nahit Fındıkoğlu Beyefendi'ye, bu arada hızlı seferiyle ünlü sevgili dostlarım şoför Kamil ve Mavin Eşref'e ve her şeyim canım anneciğime huzurlarınızda teşekkürü bir boş bilirim efendim. Sağ olunuz, var olunuz.

Babama yaprak sarması hazırladım. Türkiye'ye F-35'leri iade ederse sevinirim demiş. Kızım ben Trump'ın kızıyım diyen şaşkın var ya. Olabilir ama çünkü Trump da şaşkın, o da şaşkın. Olabilir bak. Bu açıdan baktığınızda olabilir. Canlarım ciğerlerim. Sağ olun, var olun canlarım benim, ciğerlerim benim. Sağ olun. Canımsınız benim. Sondur bilmeyen var mı? Gümce'de Sondur'u bilmeyen yoktur. Çünkü Sondur eski mühendislerden sevgili dostlarım. İnşaat mühendislerinde ve Sondur birçok binaya imzasını attı. Mimar mühendis Sondur Halil. İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler var. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlıyoruz diyor. Sondur sevgili dostlarım. Gidip Sondur'la konuşabilirsiniz bu konuda. Ödemelerde dediğimiz gibi kolaylıklar da sağlanıyor. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Net ve ekibine kolay gelsin. Taha kardeşime günaydınlar Taha'cığıma. Toptan ve perakende satışlar, her türlü mermer işi. Mermerci Coşkun Hint ve ekibinde sevgili dostlarım. Rengi bozulan, sararan, çatlayan mermerlerin patlatılması. En uygun fiyatlar. Mermerci Coşkun Hint ve ekibinde. Surköy'den Kozlardere'ye giderken sağ tarafta. Instagram'da da Coşkun Hint Marmaras olarak bulup takip edebiliyorsunuz. Günaydın Gürkan abi, keyifler yerinde mi bugün demiş Ahmet Bayram. Vallahi benim keyiflerim yerinde. Dün birazcık cırcırdım. Geçti o, şükürler olsun. Senin keyifler nasıl? Köpekler gidince insan yani bir mutsuz olur. Gerçi sağlık olsun diyeceğiz. Önemli olan sağlığımızın gitmemesi. Just Green. Ahmet Bayram da radyoyu açtı. Biraz geç kaldım bu sabah. Just Green. Efendim beyaz ve yeşili de var ama daha çok beyaz. O yüzden ben dün beyaz diyenlere verdim hediyeleri. 3 kişiye verdik. Beyaz ambalajlarda sıvı deterjanlar EcoCert sertifikalı, yani içinde kimyasal madde barındırmadığına dair testleri yapılan, Yunanistan'da testleri yapılan, onaylanan deterjanlar bunlar. Tamamen sağlıklı deterjanlar. Hem siyahlar hem beyazlar için. Bulaşık deterjanları da var. Ayrıca çocuklara özel deterjanlar var. Çocuk elbiseleri için ve çocukların biberonlarını temizlemek için özel temizleyiciler. Yine J-U-S-T, Just, Just Green. İngilizce'de post deme Just, Just a Moment. Birini bulduk Gürkan abi diyor Ahmet. Yahya Bey'den bir abi bulmuş, dün akşam aldım onu diyor. Allah Allah, demek bunlar kendileri çıkmış kaçmış. Allah Allah. O zaman biz radyodan da anons edelim onu. Diğeri yok galiba, araba çarpmış diyor. Nasıl çıkmışlar, nasıl çıkmışlar onlar, tel örgü falan yok muydu be ya? O köpeklerin cinsleri çok şey olur onlar. Onlar iyi köpekte de işte böyle çok bak şeyken de, bak enecekken de belli demek ki. Bırak sen ya. Çok asi cins onlar benim gibi. Hiç laftan anlamaz onlar. Berberdeydim, ondan geç kaldım radyoyu açma demiş Ahmet. Güzel tıraş yaptın berber seni. Beni Kefalonya'da hınzırın bir kızdan beni tıraş yaptı. Boynuz gibi saçlarım yan taraftan kalkıyor. Boynuzlu bildiğim bir koça benziyor. Beyaz koç. Kızdan oturdum. Vırın vırın vırın vırın vırın tıraş makinesinden böyle attırıyorsa ve saçlar etrafa saçılıyor. O derece öyle sinirli yapıyor. Bir de suratsız bir şey. Dört kişiler, en suratsızına ben denk geldim. Bir kız, üç erkek diler, en suratsızına ben denk geldim. Vırın vırın vırın vırın vırın vırın. Bir de berber kuaför de değil, bildiğin berber. Orada bekleyenler de hep yerliler. Her berber müşterisine muhabbet yapıyor. Benimki Nemuku. Hiç öyle somurtuyor kendini. Koçbaşı gibi yapmış kafamı. Hınzır'ın berberi ya. Ondan sonra
Hiç ulus yumamışsın o yok. Bildiğin normal berber işte. Bir tane orada baş yıkamak için şey var ama o herhalde göstermelik. Sormuyorlar bile ulus mu istiyor musun diye. Hırn tırn tırn tırn tırn tırn tırn tırn. 5 dakikada beni tıraş yaptı. Ondan sonra tamam oldu bitti dedi. Kaç euro? 13 euro. 13 euro. Asi olduğunu bilmem de laftan anlamadığın doğru demiş. Bir dinleyicim asiyle laftan anlamamak aynı şey zaten. Telin altını kazmışlar. Yaptı çok iyi demiş Ahmet. Köpekler çok kazar. Ben yemin ederim bak bende iki tane köpek var. Onları yolda bulduk. Arda'nın köpekleri onlar. Arda yalvardı. Alalım da alalım. Ölmesin bunlar dayı. Bakan gene dayısı. Ölmediler maşallah. İki kardeş onlar. Nasıl kazıyorlar? Çimento döktüm. Bakın çimento. Ustaya döktürdüm. Çimentodan adam kalıp yaptı attı. Çimentonun altını kazıp da çıkıyorlar bira. Vallahi billahi inanamazsınız. Fagana gibi kazıyorlar. Vallahi ayarın faganası gibi. Cisipisi gibi kazıyorlar. İnanamıyorum. Nasıl kazıyor hınzırın köpeklerini ya bira. Bira ondan sonra o deliklere pirketler, tuğlalar koyuyorum. Taş koyuyorum. Onu koyuyorum, bunu koyuyorum. Yok bira. Kazarlar. Allah kazarlar bira. Bira sanki köpek değil fagana bira. Bir tane gene delibaş pamuk vardı. O öldü de rahatladım. Hiç üzülmedim öldüğüne bak. Doğruyu söylüyorum. Azıcık üzüldüm de çok üzülmedim. O gene kayardı. Bıra bir metre tel koyduk olmadı. 1,5 metre tel koyduk olmadı. 2 metre tel koyduk. Biraz oldu gibi. Biraz oldu gibi ama hızlanıp hızını alıp öp, ondan da atlardı. Ondan sonra dünyanın zararını yapar. Dünyanın deli bir köpekti. Gitti de Ahmetlendi. Gitti. Üzüldüm diyemeyeceğim. Ali Molla Ali. Autokinisi. Batı Trakya'da ilk cenazesi ne diyeyim ben. Batı Trakya'da ilk açılan sürücü kursu sevgili dostlarım. Değil ilk bu işi yapan bizim insan bizim azımızdan bu işi yapan ilk insan. Ali Molla Ali. Yumuşak G sınıfı ehliyet veriyor. Bunu hiç kimse vermiyor Ali'den başka. Tır ehliyeti veriyor. Motosiklet ehliyeti, pulman ehliyeti. Ne ehliyeti isterseniz. Tek rakibim Türk Hava Yolları diyor. Aegean Airlines rakibim olamaz diyor. Boktan bir hava yolu olmuş zaten. Kavala'dan şeye gelirken, Kavala'dan Atina'ya uçarken küçücük bir zamazingo, tebuk adacı gösteriyorum sanki görüyorsunuz gibi bir gofret gibi bir şey verdiler. Bir de yanında su. En küçük boylarından. Başka bir şey yok. Ha bir de ıslak mendil. Atina'dan Kefalonia'ya uçarken ıslak mendilleri bitmiş herhalde. Onu bile vermediler. Bir küçücük zamazingo verdiler gene. Bu kadar. VIP sınıfında yolculuk edenler de tam arkamda oturuyordu. Perdeleri bile kapatmadılar. Business class'ta oturmuşsun. Arkada oturmuşsun. Ne fark ediyor bilmiyorum. Demek ki çok parası var business class'ta bilet alanların. Onlara ekstra olarak sordular. Meyve suyu mu istiyorsunuz? Kahve mi istiyorsunuz diye. Onlara da yemek memek sandviç mamiç yok. Vallahi de billahi de. Vallahi billahi bak. O yüzden Ali'nin rakibi Türk Hava Yolları olabilir. Türk Hava Yolları dünyanın en iyi hava yollarından bir tanesidir. Ali Molla Ali. Onun otomatik vitesli arabası da var. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyenlere. Otomatik vitesli arabası da var. I love Komotin, I love Ali Molla, I love Autokinesi. Yani koca kafalısın demek isteği sana ama kibarca söyleyi sana demiş Ali Molla. Sen baş kaldırmak için dil inat olduğun için laftan anlamıyorsun. Benim gibi uysal bir insan olur mu ben? Gül Encek hiç görmedim Gürkan abi diyor Ahmet. Abi senin Orkun özelliklerini bilmiyor musun? Onlar öyle oluyorlar. Onlar kendi kafaları tabii benim pamuk gibi. Kafaları ne eserse onu yapacak küçükken eğitmeye bak. Yoksa ömür billahi eğitilmez onlar. Onlar biraz deli başça ne oluyor? Tebur'daki İngiliz kızanları gibi onlar da öyle.
Bu cadde baştan başa 500 metre falan böyle barlarla dolu. Her yer kusuk kokuyor, her yer sidik kokuyor. Vallahi billahi gündüz temizliyorlar, gece aynı. Gerçi gündüz de aynı ya. Her yer, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Her yer cam kırığı. Yani buna inanamazsınız. Sadece Laganas'ta değil, Zakynthos'un birçok yerinde, yerleşim bölgelerinden geçerken hep cam kırıkları, şişeleri kırıyorlar. 4,5 euroya şarap satıyorlar burada. Allah ne senin şarabıysa bilmiyorum, o yazmışlar 4,5 euro, baktım geçen akşam. Kızanlar marketten biri alıyor, oradan şarap alıyor, oradan alıyor, buradan bunu alıyor. Ondan sonra o şişeleri yollarda kırıyorlar. Arabayla geçiyorsunuz, lastiklere batacak. Arabam da kiralık zaten. Vallahi billahi zigzag çiziyorum, yollarda dar. O şişe kırıklarına basmayayım diye. Hakikaten böyle bir şey. En çok sinir olduğum o. Bunu en çok yapan İngilizler. Onlar da deli baş. Köpekleri de öyle onların. Ama şimdi bakın mesela Hollanda'da böyle yerler varmış. Geçen akşam okuyorum. Hollanda'da her 100 metrede bir tuvalet varmış. Kimiki tuvalete. Biyolojik tuvaletler. Akşam koyuyorlarmış böyle gençlerin çıktığı yere. Sabahleyin de belediye onları topluyormuş. Bizde yok ki, kızanlar ne yapsınlar? Nereye kustunlar? Nereye işesinler? Ne yapsın, nereye içesinler, nereye kustunlar? Yok ki burada. Benim de çişim gelse, ben de içsem, ben de yola işeyeceğim.

Burada bir taksici var. Facebook'ta, Instagram'da hesabı var. Laganas Taksi Andonis. O paylaşıyor bu kızları. Akşam baktım ne güldüm. Ama yorum yazanlar çok kızanlar var. Mahvettiler, Yunanistan'ı batırdılar bilmem ne diye. Vallahi bilmem. Burası zaten Yunanistan değil, bambaşka bir yer. Adımı yazam şuna, arada bir aklına gelince ararsın. Tribin olurum, düşünür düşünür. O Enis bu nere? Bu nere o Enis? Koskoca deniz var, işesinler işte diyor Yasin. Deniz uzakta, deniz caddenin sonunda. Zaten denizin de anasını ağlatmışlar. Deniz bile pis. O pisliği deniz bile kaldıramıyor. Günaydın abi, nasıl köpek bunlar, şimdi açtım yayını, sohbetin başını kaçırdım demiş. İngiliz şeyi unuttum da, İngiliz kupayı, hani alacalı noktalı noktalı oluyorlar. Onlardan, o cins çok çok manyak bir cins. Neydi onların adı be şey? Ahmet, Rasim, nasılsın? Amcan, amca öpsün seni Rasim.

Kavala'dan Atina'ya uçayan bir de yemek istiyorsun. Amerika'ya uçsan ne istersin acaba demiş Mike Tuznacı. Sen hiç uçağı bilmediğin için bilmiyorsun tabii kaliteli hava yolu ne demek. İstanbul'dan Antalya'ya uçuyorsun, o da aynı şekilde 40 dakika sürüyor. Sana menü sunuyor Türk Hava Yolları. Sana işte sana normal bir menü götürüyor. Böreğiyle, yemeğiyle, kebabıyla, içeceğiyle, her şeyle. Ama sen ne bileceksin? Sen ne bileceksin? Senin uçağa bindin mi var? Kaç gün alacaksın apı diyor Halil. Ne bileyim ben? Kime sorayım kaç gün alacağımı? Doktor mu yazdı? Sen yazdın, onu sen söyledin. Yarın da alırım bırakırım. Aga bugün hiç güzel şarkı koymuyorsun demiş Mustafa Zengin Furnoz. Ondan sonra benim mesajlarımı niye okumuyorsun diyesin Mustafa. Seni bana bak. Alırsam seni ayağımın altına. İngiliz setter. İngiliz setter. İngiliz. English.

bulgur, köfte, salatası, tatlısı, meyve suyu, ekmeği, ıslak mendili, Türk Hava Yolları'nın yemeği demiş Abdülrahman, gördün mü? Şimdi Faik tabii hayatında yakından uçak gördüm, ondan şüpheliyim, uçağı binmeyi bırak. Gördün işte, bu Türk Hava Yolları'nın menüsü. Türk Hava Yolları'nı farklı yapan şeylerden bir tanesi. Sadece menüsü değil tabii ki. Abi Eycan da yemin ederim insan bir ıslak mendili verir be. Abi, Atina'dan kefalanıyor uçarken bir ıslak mendil vermediler, şaşırdım kaldım. Business class'takilerinin farkı kahve mi içeceğiniz, meyve suyu mu diye sordular. Meyve suyu da Amita. Böyle taze malzeme sıkılmış, yok Amita.

Efendim Le Caps Cafe'ye günaydınlar. Le Caps Cafe içini yeniledi. Le Caps Cafe çok güzel oldu. Le Caps Cafe İli marka kahveyle çalışıyor. En kaliteli kahvelerden bir tanesi İli. Ve isterseniz civar köylere, Yastıköy ve civar köylere paket servisi de var. Deliverisi de var. Izgarada pişmiş menüleri, dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Her hafta cumartesileri fırında kuzu bulunuyor. Oh canım istettiriyorsunuz, oh canım istettiriyorsunuz. Her hafta cumartesi fırında kuzu. Toplu organizasyonlar, özel günler için toplu menüler hazırlanıyor. Mola vermek isteyen otobüs şoförlerine sesleniyoruz. Onlarla gidip konuşabilirsiniz. Yastıköy'de ana yolunun üzerinde okullara varmadan sağ tarafta size hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe.

Erdem beni boğacaksın Erdem. Boğacaksın beni Erdem. Pame pame pame pame pame pame. Kayık deyince, tekne deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Benim hem köylü Hüseyin var sevgili dostlarım. Kayığı olanlar, teknesi olanlar Hüseyin'e gidiyorlar. Motorların satışını tahmin yapıyor. Size isterseniz yeni tekne, yeni kayık buluyor. Bu işi uzun yıllardan beri yaptığı için bu işin içinde olan birisi sevgili dostlarım. Ayrıca Tohatsu ve Selva deniz motorlarının bayiliğini de almış durumda. Hüseyin Kayıkçı, Kayıkçı Hüseyin İskeçe girişinde Eko benzinci Bülent var. Emboriko'ya gelmezden önce. Hangi Emboriko'ya gelmezden önce? Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta. Hizmetinizde Hüseyin, günaydın. Kalimera dinliyorsa. Erhan Veli, günaydın. Otay Einstein reklamını aldın demiş. Erhan Veli, ne yaptım? Anlayamadım hiç ne dediğini. Sevim Anel, Sevim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sana yakışık, sana yakışır business class'ta oturmak. Çünkü sen tarzsın demiş Tekin. Yalnız benim alnımda enayi yazmıyor Tekin. Ya. Business class'ta oturacağım, perdeler açık olacak. Vallahi de billahi de ilk defa gördüm bunu da. Business class'ta oturan perdeleri kapatırlar. Her zaman perdeleri çekerler. Hemen business class'ın arkasında oturduğum için günler önceden yerimi kapattım çünkü. Business class'ın arkasında cam kenarında oturduğum için her şeyi gördüm. Perdeleri de kapatmadılar. Onlara ekstra olarak sundukları menü sadece ıslak mendil verdiler mi görmedim ama kahve mi içersiniz, meyve suyu mu içersiniz oldu. Bir yudum ekmek, bir sandviç, bir şey yok. Bir kuru tost yok, bir şey yok. Business class'ta oturanlara. Kaldı ki şimdi tamam küçük mesafelerde pervaneli uçaklarla uçuyorsunuz. Onlar daha ekonomik ve daha küçük mesafelerde kurtarıyor. Heyecan da onlardan çok var. Kavala'dan Atina'ya onunla uçtuk pervaneli uçakla. Büyük uçaklarda, Airbus'larda, Türk Hava Yolları'nın business bölümü ayrı. Kapıdan giriyorsunuz, pilottan önce business class bölümü var, kocaman. Yani business class bölümünde o koltuklar var, ayrılmış bölümler var. Yani business class süper bir yer. Biz heyecanın business class'ını yiyeyim ben. Yiyeyim ben heyecanın business class'ını. Neydi Instagram'da taksicinin adı diyor Yasin. Günaydın yayınlar, pardon aktardım.

0: var mıdır bak.
1: Evet Gürkan, şu anda meşedeyiz, seni dinliyoruz. Bir tane istek istiyoruz, kafana göre çalabilirsin. Yunanca olursa sevinirim. Kandıra'da kankalarıma gelsin. Kandıra'daki kankalarıma, ama Gümüncü'ne de Kandıra'daki kankalarıma diye belirti. Sen sevinirim demiş Bülent Civanoğlu. Gümüncü'ne Kandıra'daki kankalarına sevgiler. Türk Hava Yolları'nı çok övdün, onun için reklam mı aldın diye sordum demiş Erkan Veli. Boş dünya. Cevap vermeye değer bile görmüyorum.

Amerika'dan uçsan ne istersin acaba diyor Faik. Sen hiç hayatında uçak gördün mü? Bunu söyle bana.

Vodka sali dedim. Vodka limon çıkardı. Rumba vodka sali. Kendi kendime gülüyorum. Kendi kendime gülüyorum. Bu kızdanların aldığı usiyaların kokusu beni de etkiliyor galiba. Bu kızdanların kullandıkları usiyaların kokusu beni de etkiliyor. Ay yarabbim, yarısı Allah'ım seni. Ay yarabbim, yarısı Allah'ım.

I love Laganas. I love Laganas. I like Laganas. I love. Hiç kaçmak istemiyorum buradan. Hiç kaçmak istemiyorum buradan. Yalnız dün akşam çok olaylar oldu galiba. Hep saat 4:30-5 gibi hep polis arabaları fıyık fıyık fıyık fıyık fıyık fıyık. Hep ambulans sesleri duydum. Dün akşam çok aylan baylan oldu galiba. Efendim devam edelim. Motoclass'a çok teşekkür ederim. Programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Motoclass, klas işler için Motoclass'ı seçin. Her türlü motosiklet satışı, her türlü ot biçme, çim biçme makineleri, odun kesme makineleri ve stil bayi, stil marka bütün aletleri bulabiliyorsunuz. Motoclass'ta, Kozlukepir'de Motoclass çalışanlarına günaydınlar. Elektrorank, Sünnetçi Köy'de uzun yıllardır en uzun soluklu sponsorum. Daha Kral FM'den beri sponsorum onlar benim. Elektrorank. Efendim beyaz eşyalar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar Elektrorank'ta. Harika fiyatlar Elektrorank'ta sevgili dostlar. Elektrorank yılların esnafı, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, güneş klimalar Elektrorank'ta. Alpay ve Altan kardeşlerde HS Kars, Hüseyin Aspat Yassıköy'de. Le Caps Cafe'ye gelmezden önce sağ tarafta Gümüşhane'den İskeçe'ye giderken. HS Kars Hüseyin Aspat bu konuda uzman sevgili dostlarım. HS Kars. İkinci el arabalar, araba kiralama, 7 kişilik minibüsleri var. Pardon, 9 kişilik şoförüyle beraber kiralayıp sizi Selanik'e götürsünler, Atina'ya götürsünler, Sofya'ya götürsünler, havaalanına yetiştirsinler. Boya deyince boyacı deyince aklınıza gelsin. Boyacının adını unuttum, iyi mi? Benim boyacı sponsoru beni dinliyorsa beni arasın, bana yazsın. Unuttum adını ben senin. Vallahi billahi. Aga, uçak şirketleri sadece parmak atıyor, başka bir şey yapmıyorlar demiş Chico. Sen uçaktan mı geldin? O zaman bayağı parmak yemişindir sen. Eray Harbaz, Yalımlı'da. Bir telefon kadar uzağınızda her türlü boya badana işleri sevgili dostlarım. Eray Harbaz'da ekibiyle beraber harika işler çıkartıyor. Size boya konusunda yardımcı oluyor sevgili dostlarım. Eray Harbaz. Eray Harbaz. Ve bir kardeşimiz de boyacı arıyor. Boya işinde çalışacak 10 kişi 15 kişi arıyor. Çok parası iyi olacak. Bu işi bilmeniz gerekmiyor. Bilmeseniz de olur. Usta olmanıza gerek yok. Eren kardeşimiz boyacı arıyor. Geçen de anons etmiştik. Boya işinde çalışmak isteyen çocuklar, tecrübeli olmanıza gerek yok. Eren'le iletişime geçebilirsiniz. Ben size telefon numarasını verebilirim. Bu dönemce boyacıya çok ihtiyaç var. Çok ihtiyacın olduğu bir dönem. Haşim. Efendim, alüminyum kapılar, camlar, pencereler, PVC kapılar, camlar, pencereler Haşim'de. En uygun fiyatlarla 25 yıllık tecrübe, demir işleri, balkon korkulukları da yapıyor Haşim. Nerede? Eski Zamos Kars'ın olduğu bitişinde, Gümüşhane girişinde, Skeçer'den Gümüşhane'ye girerken hemen sağ tarafta size hizmet veriyor. Angelidis'in karşısında sevgili dostlar. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut aklınıza gelsin. İkinci el traktörler, birinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. Bu traktörlere 2 yıl taksit uygulayabiliyorsunuz. Gidin konuşun onlarla sevgili dostlar. ayrıca traktörlere kabinler de var. Traktörlere kabin alıyorsunuz, takıyorsunuz. Toz girmiyor, sıcağı hissetmiyorsunuz. Çünkü klimalı kabinler bunlar. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Deva diyelim. Çok teşekkür edelim programımıza yaptığı katkılardan dolayı. İki kız kardeş onlar. Vatandaşın çaresi derdine deva olmak için varlar. Vatandaşın derdine deva olmak için bütün büyük sigortalarda çalışıyorlar. 21 tane sigorta şirketi. Ehteki gibi, Allianz gibi, Generali gibi bütün büyük şirketler. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kenya gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papazima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında sizlerin hizmetinizde devam.
Ne oldu Batekin? Ha? Geleceksin buraya. Dün akşam İngilizlerin maçı vardı. İki kere fazladan sarhoş olmuşlardır diyor Nida. Herhalde o yüzden. Ben 3.30'dan sonra ayrıldım oradan. Sabah programım olduğu için. Ondan sonra çok fena polisler. Çok gezindi, ambulanslar gezindi bütün gece. Hoppa. Tolga. Ela Tolga, günaydın Tolga. How are you today? Are you fine? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Buradan buraya bas, buradan da buraya bas, buradan da buraya bas. Sevgili dostlarım. Ve Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar hizmet veriyor. Mona Lisa 1270 tane gelinlik var. İstediğiniz gelinliği kiralıyor, istediğinizde dikiyor. Mona Lisa sevgili dostlarım. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Ayrıca 30 yıllık tecrübeyle canlı gelin yolu, gelin arabası süsleme, gelin masası, gelin buketi süsleme de tabii ki canlı çiçeklerle yapıyor. Hatice abla, Mona Lisa'ya da günaydınlar. Agora Plus. Agora Plus'a da günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Agora Plus'lardaki yine indirimler. Süt. Farmer. 1 litresi sevgili dostlarım 99 lepta ya, tam yağlı ya da yarım yağlı. 70 leptaya alıyorsunuz Colgate fırçayı, diş fırçasını. Tessori Malaktiko'yu 2.90'a alıyorsunuz yumuşatıcıyı. Bulaşık deterjanı 1.20'ye alıyorsunuz. Bunu nereden alıyorsunuz? Bunu tabii ki Agora Plus marketinden, Gümüşhane'de Yarımçınar'ın karşısından alıyorsunuz sevgili dostlarım. Agora Plus, Agora Plus, Agora Plus. Lefkada'ya gideceğim ben demiş Tekin. Evli insanlar oraya gidiyor, bekarlar Lagaraz'a geliyor, ne yapacaksın? Faik dostum ve benden değerli dostumuz Felemiz Gürkan'ımıza gelsin demiş. İbrahim Tatlıses, kim çeker seni, kim çeker? Gürdan Salih. Kim çeker seni, kim çeker? Kim çeker seni, kim çeker?

Efendim SBS, SBS Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, para bolo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car. Yakın zamanda elektronik ödemelerinizi de yapabileceksiniz. Sinan Soft'ta, Sobadelal Çarşısı, eski Niko Market'in aralığında. Sinan Soft'ta bütün bu işleri yapıyor sevgili dostlarım. Texas gibiymiş. Blaganaz var. Gürkan abi bütün kaçıklar toplanmış orada demiş. Kardeşim sana da o kadar usiyel verirlerse sen de öyle kaçıracaksın. Ben onların kokusundan etkileyen ben de yarı kaçırıyorum geceleri. Ben de onlardan farklı, az farklı oluyorum.

Çok iş birikti Gürkan abi köpekleri aramaktan demiş Ahmet. Dün İngiltere maçı kaybetti mi? Ondan mı acaba? Çok şeyler gezdi. Çok polis arabaları gezdi. Ambulanslar. Kimle kavga yaptılar Ayşe buralarda? İngilizler kaybetti mi?

akşam sakın sana da tutturdular 8'li marpucunun birisini, ondan banyo yapmış olmayasın sabaha karşı. Bu arada İngilizler maçı kazandı diyor. Neydi abi? Ha. Da ondanmış o patırtılar demek.

Nasıl getirirler oraya o şeyleri bir aramayalar mı? Feribot turistlerini demiş Ahmet. Eşkale satılıyor, dükkanlar var. Onu diyorum ya, burası bambaşka bir yer diye. Yani açık seçik satılıyor. Kaç tane dükkan var. Bak akşama ben çekeyim onları. Yasure Gürdal, kim çeker senden Faik'i? He? Kim çeker bu Faik seni? Benden başka.

burası İtalya'ya yakın olduğu için İtalyan kanunları geçiyor herhalde burada. Ahmet nasıl olur öyle şey diyor. Oluya bader efendim vallahi billahi kendi gözlerimle görüyorum. Her akşamki durum bu. Yani bu her gece olan bir şey. Gündüzden başlıyor. Gündüz gece değil. En çok sinir olduğum en tehlikeli şey dediğim gibi içki şişelerini yerlerde kırıyorlar. Ve bu yani arabanın tekerlerine zarar verecek diye ödüm kopuyor. Her yerde ama sadece Laganas'ta değil. Bunu belediyenin belediye herhalde süpürüyor ama tekrar mı aynı şeyi yapıyorlar? Her yerde yollarda cam kırıkları. Vallahi de billahi de. Bunu da ilk defa gördüm yani. Bu arabalar için tehlike. Bu sıcakta lastikler de yumuşak zaten. Lık diye giriverir cam içine. Al uğraş. Vallahi bile ortalıyorum. Yollar da dar. Yollar zaten keçi yolu gibi. İki araba karşılaşsa birçok yerde geçemiyor. Birbirine bir yere gidip geri yapıp ileri yapıp yol vermek zorundasın. Onlarla uğraştığın yetmiyor. Bir de her yer cam kırığı. Her yer cam parçası. Yani İki günden beri arabayı hiç yerinden çıkarmıyorum. Bugün kısmetse güzel bir sahile gitmeyi düşünüyorum. Şöyle sakin bir yere. Buranın ev sahibisi bana anlattı, dedi ki biz dedi yerliler dedi şuraya gidiyoruz dedi. Sen sakın dedi radyocusun dedi, yayın yapıyorsun söyleme, radyodan oralarını da keşfetmesinler, batırmasınlar dedi. Bana bir yer anlattı. Orada karetalar varmış. Oraya gece gitmek zaten yasakmış. Karete kaplumbağalarının yumurtama alanı olduğu için birçok yere de ayırmışlar. Oraya zaten gidemiyorsun, basamıyorsun ama dedi orası çok güzel ve çok sakin. Orasını sadece bizim yerliler bilir dedi. Turistlerden, kalabalıktan, o kızanlardan, deli kızanlardan uzak bir yer orası dedi. Bugün oraya gideceğim. Radyodan da söylemeyeceğim. Rica etti benden. Kendisi öğretmen ev sahibimiz. O yüzden rica etti. Ve devam edelim. San Siro sevgili dostlarım. San Siro beraber çalışacak. İş arkadaşı arıyor, bayan olacak. Şimdi ben size detaylarını söyleyeceğim. Muhasebe ve müşteri ilişkileri sorumlusu arıyorlar. İyi derecede Yunanca bilgisi, temel muhasebe bilgisi, müşteri telefon mail trafiğinin yönetilmesi, kozmetik sektörüne ilgili olacak. 20-35 yaş aralığında bayan ekip arkadaşı arıyor San Siro. Detaylı bilgi için telefonu benden isteyebilirsiniz sevgili dostlarım. San Siro her gün gelişmeye, büyümeye devam eden işletme. Günaydınlar, Çanakkale'den Şaba demiş Hasan. Çanakkale'ye Şaba. Şaba amca yapıştır bir yüzlük sen de kafan yerine gelsin demiş Gökhan Karali. Kime yapıştıracağım yüzlük be? Gürkan bir şarkı tuke lütfen demiş Erdal Bayram. Kocakan'da koruda bulduk kime sır versin demiş. Kocakarı'da bulmuş kime sır versin demiş Faik Tuzacı. Kocakarı değil be. Kadın da 61 yaşında. Sağlık sigortasında yazılıyor olabilir ne de olsa ilaç demiş Nida. Vallahi bilemiyorum. Onu devlet yetkililerine sormak lazım. O işlere biz girmeyelim, bilmiyorum. Ben gördüklerimi söylüyorum. Prostino kendi ülkelerinde yapamadıklarını orada yapıyorlar işte Gürkan abi. Prostino yazsınlar lazım diyor. Akşamüstü kim nasıl duman kalkıyor azanın üstünden diyor Ahmet. Hiç sorma kardeşim. Yani en sinir olduğum şey de o yolda şişe kırma olayı. Yasin Kaleci ev sahibinden gideceğin kaçamak yapma demiş. Ama günaydın Gürkan, tütün tarlasından tütün kıran herkese bir çifte telli çalar mısın oynayalım demiş Nefise Mehmet. Ha kaç oradan demiş Tolga. Ben niye kaçayım oradan ben? Benim de suçum var. Sinirli demiş Erdem. Hasan Şerif Ali bırak konuşma ben şarkının içine ettin demiş. Ama mesaj geliyor devamlı. Yazmasanız da konuşmayayım. Tuke.
Ondan sonra okumazsan mesaj niye okumuyorsun diyesiniz. Vallahi billahi bana bak.

Sen mi söyleyensin bu şarkının sesine çok benzeyir. Dün izleyeceğim videoyu demiş. Karpuz götürüyor marketlere demiş Emirhan. Hangi bir videoyu? Kolanlı olanı mı? Kolanlı olanı mı? Hayır, ben tuke tuke'yi söylüyorum. Tuke tuke tuke tuke tuke tuke tuke tuke kesen lava. Tuke tuke tuke kesen lava. Tuke tuke tuke ela tuke. Rıfat marketler. Harika fiyatlarla, harika satış yapan marketler. Çalışanına saygısıyla, müşterine saygısıyla, uygun fiyatlarıyla, kaliteli ürünleriyle fark yaratan marketler. Kuruyemiş bölümü, dondurulmuş ürünlerin bol bol olduğu reyonuyla, efendim çok güzel, taptaze sebze ve meyveleriyle Rıfat Market fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Just Green, Ahmet Bayram. Bunlar Ekosel sertifikalı deterjanlar. Elbisenizi bunlarla yıkayın. Hiç kimyasal madde yok bunlarda. Yumuşatıcı gözüne makinenin koyun. Çamaşırlarınız yumuşasın. Öyle kimyasal deterjan yumuşatıcılar gibi belki çok güzel kokmuyor ama mis gibi oluyor, yumuşacık oluyor çamaşırlarınız. Ben denediğim için söylüyorum. Diğerlerinde ağır bir kimyasal bir koku var. Birçok insana da dokunuyor. Alerji yapıyor. Hiçbir doktor da onları tavsiye etmez dermatologlara giderseniz. Just Green ürünleri organik, ekosel sertifikalı. Timuçin nerede bugün be? Just Green'i kazandı gitti. Ondan sonra çocukların biberonlarını temizlemek için özel ürünler. Çocukların eşyalarını yıkamak için özel temizleyiciler Just Green'de sevgili dostlarım. Amca yapıştır bir... bu ne be? Xerolo Lokomo gibi...

Sen güneşte 15 gün kalmış tilki derisi gibisin demiş Mike Tuzlacı. Ben eğer güneşte 15 gün kalmış tilki derisi gibiysem, sen güneşte 15 yıl kalmış ayı posta gibisin. 15 yıl.

Abi ben yazdığımda o çalmazdı. Sakinleş azıcık demiş Periköse. Perihan var. Faik Tuzlacı var. İnan 10 kişiyi geçmezsiniz. Soğuk şarkı isteyenler. 10 kişiyi geçmez. Tarlada çalışanlar var. Sıcaktan yananlar var. Soğuk şarkılardan istemeyenler var. Biz nabza göre şerbet vermeye çalışıyoruz birazdan. Mutlaka soğuk şarkıları sevenler, bana yazmayanlar, yaşlı olanlar var. Onların da sevdikleri şarkıları yayınlıyoruz. Herkese hitap etmeye çalışıyoruz sevgili dostlarım, ama hareketli şarkıları, oynak havaları, oyun havalarını tercih edenler çok daha fazla. İnanın yıllardır bu işi yapıyorum ve o yüzden bu işi dinleyicinin ne istediğini bildiğimi zannediyorum. Evet. Çünkü bu sıcakta üst üste slow şarkılarda pek gitmiyor, pek olmuyor maalesef. Zaten slow şarkı çalmadım ben. Perihan, hangi şarkıdan bahsediyorsun sen? Ella Paminani, Violio Madatora, Ella Napumeke, Rosalyn Butik. Rosalyn Butik'e çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Abi elbiseler, kombinler, günlük kıyafetler, çok güzel günlük yeni kıyafetler getirdiler. Harika kıyafetler. Rosalyn Butik'te sevgili dostlar. Çanta ve aksesuarlar, takım elbiseler, tesettür giyim. Demokrat Übür'de Gümüşün de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında. Rosalyn ve Stone Afro araba yıkamada uzman oldular artık. Bu işi yeni açtılar ama herkes çok memnun onlardan ve indirim yaptılar. Gümüşün'de ilk defa 18 euroya araba yıkıyorlar. 18 euro arabanın içini ve dışını 18 euroya temizliyorlar. Özcan Semerci ve Vedat arabacı, kolay gelsin dinliyorlarsa, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Üstelik arabanızı evinizden ya da işlerinizden alıyorlar, işlerinize getiriyorlar. Instagram'da Stone Afro olarak bulun, takip edin, telefon numaralarını alın. Sarıcan yolunda, tren yolunu geçince, efendim mezarlık var, mezarlık geçince hemen sol tarafta Stone Afro sizleri bekliyor. Bir telefon etmeniz yeterli arabayı gelip almaları için. Slow demedik, sakin biraz dedik. İçe içe sen çok oynaksın fazla demiş Periköse. Benim içim oynak. Ne yapayım?

slow isteyim, slow. Makbel, Hamiyet Yüce Ses isteyim demişlerdi. Senin kuşun ölmüş. Senin kuşun ölmüş Erdem, kuşun ölmüş kardeşim senin. Senin bu yaşta kuşun ölmüş. Senin içindeki kuş olmuş, dışındaki hepsi ölmüş. Seni uçacak pır pır yapacak kuşun kalmamış. Lagaras, Lagaras orası Emirhan'dı.

0: εγώ για σένα έχω.
1: Έρωτα.
0: Μουτλακά γίνεται μπουρέα διό, ωραία διό, Εμίρχαν. Ben gezdireyim seni buralarda. Ben öğrendim her şeyini. Birkaç hafta sonu Limnos yapacağım. Güzel mi demiş gençler için. Dil ki Limnos ne yapacaksın? Kurada da Limnos da. Ne yapacaksın? Kaça bırakalar da ben? Kaça bırakayım ya yine de Limnos. Kaça bırakayım. Oraya emekliler gidiyor. Fahir gidecek oraya. Yollayacağım onu, biraz para biriktireceğim şimdi. Fahir Limnos'a yollayacağım.

0: Sen şimdi karpuzlar varken hiçbir şey yapamazsın. Sen şimdi ancak karpuzlara bakarsın. Ircan yolu Çarpaşköy sapağında karpuzlar satılmaya başladı. Kütür kütür kütür kütür karpuzlar. Sulu sulu sulu sulu karpuzlar. Ercan'ın karpuzları. Çarpaşköy sapağında. Ircan Çarpaşköy sapağında. Kütür kütür kütür kütür karpuzlar. Erotav yasena denande ho. Çiko nerede bu sabah be? Ha? Gitmeyeceğim o zaman, kaçırdım keyfimi diyor Emirhan. Ha bak kardeşim, bula bula limnosu mu buldun? Sen içi geçiklerden misin Emirhan? Nereden geldi aklına o kadar aday arasında limnos? Ha?
1: Fotosentezcilerinden şapın.
0: Gürkan hava ne zaman serinleyecek diyor Perihan. Hiç serinlemeyecek hiç. Öf öf öf. Sade bilet parasının ayarına kalacak ev var Limnos'ta demiş Faik. Bak senin bu dişler. Tam laganalık bu dişler. Laganas'ta parıl parıl parlayacak gece. Emirkan. Oh, doldurmuş arabada bütün doldurmuş karpuzları. Onların bir tarafları niye sarı çevirseydin, niye onları iki günde bir çevireceydin? Her tarafı ayrı olacaktı. Hani tavuklar yumurtalarını nasıl çeviriyor? Ha, öyle iki günde bir çevirmen lazımdı o karpuzları Emirkan.
1: Fotosentezcilerinden şapın. Fotosentezcilerinden.
0: Ya. Allah'ım yarabbim. Eora Beach Club Fener'de. Eora Beach Club güzel. Köşkleri var, möşkleri var. Pizzaları var. Tavukları var. Bagetaları var. Dana etinden burgeri var. Yanında patatesiyle beraber. Eora Beach Club. Çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın çıkın giden, çıkın giden, çıkın giden.
1: Sallah sallah sallah.
0: O Emirhan tarzda yaratmış. Bıyık, as top sakal. Sen tam laganaslıksın. Ne yapacaksın limos, limdosta?
1: DJ Bilgimden Şaban. Ekelidir ya,
0: aldırmadız. Güneş güneş mi burayı? Güneş. Yolla buraya da karpuz demiş Halil. Bin arabaya git al gümücüneye. Uzak yer değil ki. Cemal. Bastır çektir. Ayar. Bastır çektir. Hüseyin Mümün. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.

Ircan'a gelemeyen karpuzları Şükriye Market'ten alabilir. Şükriye Market'te Emirhan'ın kütür kütür karpuzları. Sulu sulu kütür kütür.

0: yıldır.
1: Sevgili dostlarım, boyacılık işinde çalışacak elemanlar aranıyor. Boya işinden anlamanız gerekmiyor. Sadece para kazanmaya iştahınız olsun, çalışmaya iştahınız olsun yeter. Eren kardeşimiz Yasıköy'de boyacılık işi yapıyor ve 10-15 kişi lazım toplamda. Boya işi yapabilecek olanlar bana telefonu benden isteyebilirler. Ben sizlere Eren'in telefonunu verebilirim.

0: Yakacağım benzinle 4 tane alacağım buradan demiş Halil. Ama öyle kütür kütür olmayacak ki, kütür kütür yapmayacak. Sulu sulu olmayacak karpuzlar. Ya. Çalıştığımız için bugünlerde bir haftalık bir aylık tatile gidemiyoruz. Hafta sonları böyle. Limnos, Taşos 1-2 günlük ama yazın sonunda Mikonos demiş Emirhan. Misti Mikonos. Mikonos'ta bozulursun. Tercihlerin değişir. Herkesin tercihi kendine, orası da karışamam da. Herkes tatilden ne anlıyorsa. Yani eğer tatile gidip de ben yeşil yerler görmek istiyorum, çok güzel sahiller, çok güzel denizler görmek istiyorum diyorsanız, bakın ben size söylüyorum. ChatGPT'ye de sorsanız, Gemini'ye de sorsanız o da aynı şeyi söylüyor. Ben özellikle geçen akşam aklıma geldi, sordum. Benim gittiğim bütün adalar, Skiathos, Skopelos, Nisiatu Ioniu, Zakynthos, Kefalonia plajlar ve yeşillik açısından daha da güzel diyemeyeceğim. Zakynthos da çok yeşil. Zakynthos'da feribottan indim. Buraya gelene kadar bir saatlik bir yol. İnanın her yer mis gibi, değişik değişik böyle bir bitki kokuları geliyor. Değişik değişik kokular. Çok güzel yerler. Skopelos. Süper bir ada. Yeşil ve çok güzel plajları var. Eğlence derseniz, gece hayatı derseniz, Rodos'ta var böyle Laganas gibi bir yer. Rodos. Bir de Yunanistan'da Laganas'ta var. Laganas'ta iyice şey kaçmış. Bir de Mykonos zaten ünlü. Yalnız Mykonos'ta şey bulamazsınız. Yeşil bulamazsınız. Her şeyi bulursunuz, yeşil bulamazsınız.
1: Vallahi satmayacağım.
0: Mykonos kaça bırakar. Rüzgar zaten adı bile Tonisiton Anemon. Üç kere gittim zannediyorum. Bir daha da hiç gitmeye niyetim yok. Üç kere gitmişsin, daha ne gideceksin diyorsunuz. Dersiniz. Ama Kefalonia'ya sakit olsa tekrar gelirim. Seneye şimdi ev sahibinden o sıkı pazarlık yapacağım. Seneye yarı fiyatına kapatabilirsem evi. Seneye geri geleceğim. Ben geri geleceğim. Gopteli. 7.5. Şarkıyı yanlış bastım. Cevriye bastım. Oldu o şimdi. Oldu, yok zararı. Necdet abi Cevriye. Sen bana şimdi yazın ortasına doğru bir hafta sonu söyle, alacağım seni. İskeçe'den gideceğiz beraber 2 günlük Taşoza demiş Emirhan. Tamam. Tamam. Söz veriyorum. Dur, hemen söz verme. Tamam. Bakacağız bakalım. Büyük ihtimalle gelirim. Karpuzların parasından gideceğiz değil mi? Çünkü benim paralar bitti. Benim paralar suyunu çekti Emirhan'cığım. İki gün Taşöz'e gideriz. Güzel, Taşöz'de çok. Yeşil adalar arasında Çetçipi diye sorduğunuzda Taşöz'ü de dahil ediyor. Bak onu unuttum. Taşöz diyor. Anselete İremia diyor Alonisos. Burada da öyle. Bakın burada 3 ada çok yeşildir. Bunlar yan yana Ionio adaları. Yakın yakına Zakynthos, Kefalonia ve Isaki. Isaki adası da muhteşemdir. Kafa dinlemek isteyenler için, sakin bir tatil özleyenler için. Tam böyle bir emekli adası ama muhteşem güzellikler var. Odysseus'un adası biliyorsunuz. Şimdi gençler ya da kendini benim gibi genç hissedenler, benim içim kıpırdak. Ne yapayım? Ne yapsın İsaki'de? Bir gün iki günde canı sıkılacak. Burada Laganas'a çıkıyor, içim açılıyor. Mahvoluyor gülerken. Güler misin ağlar mısın durumu? Geçen akşam bir kısacık düşmüş yere yatıya kaldırayım dedim. O gene... Tilki uykusu mu yaparmış, ne yaparmış, tam tutacaktı, hop kendi kalktı. Korktum dedim, ben sandım baygır onu. Kendi kalktı o. Ya böyle deli deli kızanlar var. Daha çok erkek kızanları yapıyor bunu. Kız kızanları biraz daha şey, daha böyle oturaklı. Erkek kızanları ne yaptıklarını bilmiyorlar. Vallahi bilmiyorum.

Necdet abi, Aynur abla, Şaban. En güzel, en sakin köy, koyun dere demiş Alimolla. Niye Bahattin Psikiyatos'u beğenmedin mi? Her gördüğünü tutma sen gene kale demiş Hasan. Baygın sandım kızları, yardım edeyim dedim. Gerçi düşeni ambulansçılar, sağlıkçılar kavruyor. Düşmeyesin. Yani ayağın taşa takılıp düsten hop seni alıyorlar. Kendi uygulaza götürüyorlar para kazansınlar diye. Yani burada düşme gelmiyor. İstersen ne şekilde düşersen düş, hop gelip kavruyorlar seni. Hop Kendra Giza, 150 euro. Bir giriş, bir şey de olmasa bile. Geçen gün boğazım ağrıyordu ya, dün de söyledim, eczaneye gittim. Eczanede de mahkeme duvarı suratlı bir kadın var. dedim, boğazım ağrıyor dedim, ishalim dedim ama dedim ateşim yok. Doktora gideyim mi dedi. Kaletrelosis dedi bana. Yati kale dedim. Brede dedo yatros beni yamya psikepsi ekato euro dedi. Hop hop hop hop hop dedim. Hop hop hop hop hop dedim. İçimden dedim hastalığım zaman antibiyotiğe ihtiyacım olursa bile kendi doktorumu ararım. Ararım Celal'i, yazar bana istediğim hapı. Anlatırım derdimi uzaktan ona.

Öf, boncuk boncuk terliyorum yemin ederim. Oturduğum yerden boncuk boncuk terliyorum. Yok böyle bir sıcak. Na na na na na na na na na na na. Bu adada doğuyu başı batıyı kuzeyi güneyi de karıştırıyorum. Hani bir denizde gitsem güneş görmeyen bir yere yatsam. Neresi doğu, neresi kuzey, neresi batı ta anlayamadım. Ne anlayamadım vallahi billahi. Elimde pusuladan geziyor bu adada. Yeni mahalle çeşmeleri. Yalnız bir tarafına çıktığımda Avanya da görünüyor. Kilini görünüyor. Oradan anlıyorum biraz şey yapabiliyorum. Nerede olduğunu doğunun batını. Başka türlü kestiremiyorum. Tersim döndü bana da tersim döndü benim. Ayşe ablaya çok teşekkür ederim. Ayşe Mertoğlu. Süsleme deyince aklınıza gelsin. Dükkan köşe. Esnafın adı Ayşe. Hüseyin abinin olduğu yerde. Konstantin'in olduğu yerde. Süslemede ben de varım. Ben de fark yaratıyorum diyor Ayşe abla. 1984 yılından beri bu işi yapıyor. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi Hakan dinliyorsa, annesi babası dinliyorsa herkese günaydınlar. 48 yıldır Kuru Kahveci Nihat Şarpçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde Seçkin Bakkal ve marketlerde de buluyorsunuz. Karaçanlar'da Ekonomi Market'te de bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Ambrosia Trans Avrupa'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi taşıyor Ambrosia Trans. Araba olur, ev eşyası olur, koltuk olur, ne olursa olsun. Her yere, Yunanistan'ın her yerine. Konstantino'da 87 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Konstantino, Hüseyin Aga bu sıcakta kim nasıl sıcaktır fırın Hüseyin Aga'm? Po po po po po. Hüseyin Aga leblebi kavuruyor, fıstık kavuruyor. Tayin kav yapıyor, her gün taze taze tayin yapıyor. Portakallı, kakaolu, folikis alesios tayinler. Hepsini taze taze buluyorsunuz. Efendim sucuk lokumlar, her şeyi 87 yıllık tecrübeyle. Konstantino Kira Konstantia kendi el yapımı reçelleri de sizlere sunuyor. Anla bak ne kudretim var, dokunmadan kaldırmışım diyor Hasan Şerif Ali. Dün Türkiye'ye gittim, bunlardan aldım kendime diyor. Beni çok ihmal ettim Onur Kankaya. Evet, kendinizi ihmal etmeyin, çok önemlidir. Kendinizi ilk, kendinize gereken değeri verin, kendinizi ihmal etmeyin. Bak ben de buraya geldim, kendimi buldum. Kendimi buldum. Uf, nasıl terlemişim, nasıl terlemişim. Sanki güreş yapmışım, porifili. Sevgili dostlarım, bir şey daha söyleyecektim. Neyse biraz dinleyin bakalım şarkıyı da. Hijyen servis. Hijyen servis evlerinizi ilaçlasın. Hijyen servis iş yerlerinizi ilaçlasın. Hijyen servis tuvaletlerinizin hijyeni için. İş yerlerinizin hijyeni için. Bizim dükkanı hiç söylemedim bugün. Bizim dükkana gidecek bugün Hasan, parfüm değiştirecek. Sakın boş ellerin çıkmayasın. Köfte möfte de alasın oralardan. Bana bak. Bana bak Hasan. Sucuk mucuk. En azından eline doluk alışveriş yapacaksın. En azından. Sinek ilacını değiştirecek. Biz de hijyen servisten çok memnunuz. Siz de memnun kalacaksınız. Loforustratı 14'te kuru kasap. Gidin bir kere alışveriş yapın. Ondan sonra devamlı sürekli müşterisi olacaksınız kuru kasabın.

yeni mahalle çeşmeleri aktı. Günaydın Gürkan, ne oldu sizin tilki kuyrukları, ne yaptınız diyor Mehmet Hacı'ya. Ne tilkisi, ne kuyruğu? Ha, tilki kuyrukları mı? Onlardan burada çok var, satılıyor. Getireyim istersen sana hediye. Hijyen servis bir tane. İlaçladı mı bir şey kalmıyor demiş Cafer. Siz bu Hasan'la niye bu kadar dostsunuz be? Ha? Beni sevmiyorsun Hasan'ı sevdiğin kadar. Yazar mısın bana hijyen servisin telefonunu demiş Periköse. Unutun yaşa yaşa Mahmut Paşa, tam senin olsun gecem. Yaşa yaşa Mahmut Paşa, tam senin olsun seveyim. Yaşa yaşa Mahmut, yaşa da yaşa Mahmut Paşa. Telefonda internet yok be, laptopta var. Nasıl iştir anlamıyorum. Burada internet yok. Telefona internet gelmiyor. Laptopta normal var. Aynı internet, aynı wifi kullanıyoruz. Telefonlara özel bir sınırlama mı var, bir şey mi var? Mehmet beni dinliyorsa hiç bu işten bir şey anlayamadım. Bak şimdi telefondan Perihan'a mesajı copy paste yapacağım. Yapamıyorum ha şimdi. Hasan'ın numarasını copy paste yapacağım. Çok problem internet burada. Telefonda internet çok problem. Wifi'len olsun, wifi'siz olsun. Selam Gürkan abi. Cumartesi günü geleceğim. Sana kahve içme. Tamam Gürkan abi, çok selam demiş Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Gelebilir miyim? Evde olacak mı diye sormuyor. Geleceğim sana kahve içme diye. Ama ben neredeyim? Ama Hüseyin ben neredeyim? Söylesene neredeyim ben be kardeşim? Abi ben Zaki Stos'dayım. Allah Allah. Aman Gürkan benden uzak olsun demiş Mehmet Bey. Ne olacak bir tilki kuyruğundan? Sen gene. Yalnız alışkanlık yapıyor. Enise taktık, alışkanlık yaptı. Bak bugün hiç yazmadı. Yok bugün piyasada. Ya. Ya.

Hadi dal babasına. Haydi dal babasına. Selam Gürkan, nasılsın? Lekaps oturanlara şaba demiş. HS Cars. HS Cars araba kiralıyor sevgili dostlarım. HS Cars ikinci el araba da var. İstediğiniz arabayı getirtiyor sizlere yurt dışından. HS Cars'a güvenebilirsiniz. Dün bana birisi aradı, sordu güvenebilir miyim dedi. Tabii ki dedim, güvenebilirsin. Türkiye'den dostlara gelecekmiş, araba kiralayacaklarmış. HS Cars Yassıköy'de. HS Cars aynı zamanda sevgili dostlar 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber sizi havaalanlarına götürsün, havaalanlarından alsın getirsin, istediğiniz yere götürsün. HS Cars, Hüseyin Aspat ve ekibi. Ve Lekaps Cafe'ye de değinelim tekrar. Lekaps Cafe de yenilendi. Yepyeni oldu, çok güzel oldu. Lekaps Cafe. Sani. Kafe ve üzeri, her çeşit kahve ve illi marka kaliteli kahveler satıyorlar. Civar köyleri, Yassıköy'ün dışında dağıtım yapıyorlar. Delivery, paket servisleri var. Her gün dana pirzola, kuzu pirzola, köfte, tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetleri, her cumartesi de fırında kuzu. Bu fırında kuzuyu mutlaka bir cumartesi yiyeceğim, bir de çaldıracağız orada. Tamam mı Salih? Toplu organizasyonlar, özel günler için toplu menüler hazırlıyorlar. İsteyen dileyen otobüs şoförleri orada mola da verebilir. Egnatia'dan inip. Ondan sonra tekrar Egnatia'ya zırt diye çıkıyorsun zaten. Yassıköy ana yol üzerinde okullara varmadan sağda. Egnatia'dan zaten çıktığınızdan bir yoldan hemen biraz daha ileride sağda göreceksiniz. Sola dönünce sağda. Lekaps Cafe. Lekaps Cafe.

Haydi evladım. Davul havasına gel evladım. Patlat davulu evladım, patlat. Patlat. Ve sevgili dostlarım, dört mevsim aile tabernası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Dört mevsim aile tabernası. Pozluköy'de ağaçların arasında şırıl şırıl şırıldayan suların, derilerin yanında muhteşem bir ortamda yemek yemenin tadını çıkartın Hamdi abi ve ekibi. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptıkları katkılardan dolayı Pozluköy'de. Güneş Gold, Atilla Bilir, Mihail Karoli 22 Ada. Kolyeler, küpeler, altınlar, gümüşler. Güneş Gold'da, Atilla Bilir'de. Kayık sahibi olanlar, teknesi olanlar. Kime gidiyorlar? Hüseyin'e gidiyorlar. Bakımı, boya işleri, tamir işleri, motorların tamiri, yeni motor satışı. Jet skisi bile var Hüseyin'in. Jet skisi bile var. Ballar ile. Üstelik Tohatsu ve Selva deniz motorlarının bayi kendisi sevgili dostlarım. Bayiliğini almış durumda.

Gürkan gel, davullar burada. Lekaps'ta demiş Hesekars. Nasıl yani? Şimdi mi orada, cumartesi mi orada? Cumartesi mi davul var? Seki çeşmesi kurunalı kurunalı. Şu anda çok uzaklardayım, gurbet ellerdeyim, İtalya kıyılarındayım.

Selma Hasan, Gülfiye Küçük Hasan, herkese günaydınlar demiş. Semat Özcan Şerifoğlu, Gülsüm ablam, Faik Doğancı abim, Arzu Hasan, İrfan Abdullah, Emin Ferrioğlu. Sevim Boğazi, Zehra Emir Zekeriye, Fatma İbrahim abla, Hasan Şerif Ali Kahveci, Ahmet Fatma, Taner Ülke. Hepinize günaydınlar. Hoş geldiniz.

Çok uzaklarda İtalya kıyılarındayım değil mi? Adalarda otun bokun içindeyim de demiş. Nida. Aa, sen gene...

Elektronik Sünnetçi Köy'de, Sünnetçi Köy'ün merkezinde elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, güneş enerjisi panellerinde toptan ve fiyat perakende satışlar sevgili dostlar. Elektrorank'ta. Elektrorank uzun yılların, çok uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Alpay ve Altan kardeşler, Elektrorank. Güneş enerjisi termosfonları, klimalar, ısı pompaları, Elektrorank. Haşim Gümüşcinen'in marangozu değil, kapı cam pencere ustası, alüminyum doğrama, PVC kapılar, camlar, demir işleri, balkon kol kurukları, balkon demirleri de yapılıyor. 25 yıllık tecrübeyle Haşim, bu işin ustası nerede? Gümüşcinen'de. Angelitiz'in karşısında hizmetinizde. Eski Zamos Kars'ın olduğu yerde, İskeçe'den Gümüşcine'ye girerken sağ tarafta. Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Siz de Elif'i çok seveceksiniz. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, çölyak hastalığı olanlar, Elif Karaosman bu konuda uzman sevgili dostlarım. Elif Karaosman'ı tavsiye ediyorum. Halko Kondil 3'te eski mahkeme binasının hemen arkasında, aynı zamanda benim de diyetisyenim kendisi.

0: iki kelime. Bir varmış, bir yokmuş.
1: Benim gibi.
0: Şimdi diyorlar ki, keşke zamanında gelseydim, gelseydim, gelseydim. Ah benim, geçme artık. Herkes ne dersin desin.
1: Gezebiliyorken gezin. Yiyebiliyorken yiyin. Her şeyi zamanında yapın. Ondan sonra isteseniz de bazı şeyler olmuyor sevgili dostlar. Bu çok önemli. Gibi. Duvarları yıkın. Yıkın duvarlarınızı. Sınırları kaldırın.

Döndüm kıbleye doğru. Açtım ellerimi. Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Gönlümü ömrümü ona verdim. Artık geri vermiyor. Elim kolum bağlanmış. Çaresizim Allah'ım. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Max ayran, max yoğurt, max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata. Hele hele bu sıcaklarda ayran önemli, kefir önemli, yoğurt önemli. Tuzlayarak yiyin yoğurdu. Ayranın içinde zaten tuz var. Sevgili dostlar, çünkü bu sıcaklarda vücudumuz terle kaybettiği mineralleri, elektrolitleri geri almak zorunda. Geri almazsa vücudumuz yıpranır, makine bozulur. O yüzden ayran önemli. Yazın çok önemli. Bol sıvı tüketmek de önemli, bol ayran tüketmek de önemli sevgili dostlar. Ve pembe düşlere de çok teşekkür ederiz. Pembe düşler Şapçı'da. Her türlü süsleme işi. Ayşe, kına, nişan, söz ve özel günler için her türlü süslemeler. Yeni doğan bebekler, kapususu isim yastıkları, teyze hala sepetleri, kır kuşatma sepetleri, ne isterseniz. Marinaki 4'te Şapçı'da, ana yolda Baraka'nın karşısında. Yine Şapçı'da kalalım. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu diyelim. Bütün büyük sigortalarla çalışıyorlar. Araç kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Ker gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadimo 37'de Şapçı'da espresyonistin yanında hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Soktun şimdi gözüne, ne güzel giderdin demiş Gökhan. Sabahtan beri kafam şişti oyun havalarıyla be Gökhan'ım. Bak saat 12 oldu, tağdada çalışan kalmamıştır, biraz bu zıngırtılara ara versen demiş. Faik ne dersin demiş. Sanki ben de Faik'i duymuşum gibi yapmışım bak.

Amca ben gidiyorum, yufkacıyı unutma, 20 dakikan kaldı demiş Gökhan. Pupase fili. Pupase morfopedo. Yürü Faik demiş Halil. Of of of.

şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Bahtımın peşinden koşar giderim.

Ali Molla Molla Ali, Auto Kinesi, Ali Gümücüne de bizim azınlığımızdan bu işi yapan ilk hoca, ilk öğretmen Ali Molla Molla Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali, yumuşak G sınıfı ehliyet vermenin dışında otomatik vitesli arabaları da var. Bu otomatik vitesli arabada da ehliyet almayı öğrenebilirsiniz. Auto Kinesi, 8 ortak. Auto Kinesi, I love Komotini, I love Ali Molla.

Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. İkinci el traktörler, birinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerim. Bayi sevgili dostlarım. Batı Trakya Bayi 2 sene taksit uyguluyor bu traktörlere. Traktörlerinize kabin getirtiyor Türkiye'den. Çok uygun fiyatlı kabinler ve kliması olan kabinler. Yazın sıcaktan çatlamayın, patlamayın traktörlerin içinde. Boya deyince boyacı deyince Yalımlı'da Eray Harbaz sizlerin hizmetinizde. Eray Harbaz ve ekibi bu işi iyi yapıyor, güzel yapıyor. Uzun yılların tecrübesiyle yapıyor. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Ekibiyle beraber hizmet veriyor Eray Harbaz. Ve Eren kardeşimiz de oralı. O da Yassıköy'den zannediyorum Eren. O da boya işi yapıyor. Ama Eren'e çok insan lazım. Tecrübesiz eleman da olabilir. Yani daha önce boyacılık işi yapmamış gençler aranıyor. Eren'e ulaşabilirsiniz. Telefon numarasını bilmiyorsanız bana sorabilirsiniz. Sevgili dostlar, ben size telefon numarasını verebilirim. Boyacılık işinde çalışacak, çalışmaya meraklı, paraya ihtiyacı olan gençler aranıyor. Var Gürkan, maalesef yanıyoruz sıcakta demiş. Gülay, sevgiler saygılar, Neco'nun eşi. Hakikaten çok fazla sıcak gene bugün. Günaydın, günaydın kardeş demiş Elif ablam. Günaydınlar. Hoş geldiniz, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Profiterolü aldınız mı? Profiterolü aldınız mı? Bak bir daha vermeyeceğim vallahi billahi. Profiterol.

profiterolü nereden alacağız? Kalfa'dan mı diyor mülayim? Profiterolü Kalfa Pastanesi'nden alacaksınız ama siz kazanmadınız ki. Siz parayla alacaksınız tabii ki. Yusuf Verici. İyi yayınlar Gürkan, Almanya'dan selamlar, seni çok seviyoruz. Michael Jackson'dan Bad ya da Billie Jean çalabilir misin? İyi günler dilerim demiş. Yusuf Verici. Sizin soyadınız Verici mi?

0: Fatih koltuk kaplama, Fatih koltuk döşeme, Fatih koltuk üretimi. Fatih kardeşimiz bu yılda, bu yıllarda küçüklüğünden beri babasının yanında bu işi öğrendi. Ve bu işi çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor. Mekke Tering'in olduğu yerde, Hasan'ın olduğu yerde. Kumaş kaplama, arabaların taban kaplamaları.
1: Beni bu akşam ağlattın.
0: Fatih kardeşimiz de sevgili dostlarım. Motoclass, klas işler. Motoclass harika işler. İkinci el, birinci el motorlar Motoclass'ta. Harika fiyatlar Motoclass'ta. Motoclass. Motoclass'ta ayrıca stil ürünlerini bulabiliyorsunuz. Başka marka çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, odun kesme makineleri de var. Motoclass, herkesin ihtiyacı olan alet ve edevatı bulunduruyor sevgili dostlarım. Bozlukepir'de Şapçı'ya giderken sağ tarafta Motoclass. Özko Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede. İnşaat malzemeleriyle ilgili her şey. Biz inşaat panellerinde en uygun fiyata sunuyoruz diyor. Yunanistan çapında çok iddialıyız diyorlar. Gidin yakından görün, konuşun kendileriyle. İletişime geçin kendileriyle. Ve sevgili dostlar. Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri de görün, çok beğeneceksiniz.

Sen de sağ olasın Gürdal'ım. Sen de sağ ol, var ol. Öf yanıyoruz, öf yanıyorum, öf yanıyorum. Klimayı da açamıyorum. Söylediğim gibi tam üzerime vuruyor. Hasta oluyoruz. İki gün hastalandık, epey hastalandık. Sarı kotlu gök gürültülü fırtına uyarısı çıkarıyor Gümüşhane ve Eskiçe için bugün. Bize de sarı kotlu yüksek sıcaklık uyarısı çıkarıyor.

0: Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış.
1: Konuştuk, cumartesi alacağız diyor Elif ablam.
0: Saygı ve...
1: Ha bakalım. Abi Ali Molla gitmedi yani. Ali Molla gider dedin. Hiç yolu düşmemiş Ali Molla'nın oralara. Ne yapsın o da tarlalarda uğraşıyor Timuçin gibi, Tayfun gibi. Ne yapsın? Herkes haklı.

Dost Cenaze Hizmetleri, iki tane dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Çukur Kahve'nin tam karşısında, eski Esat Orkan'ın olduğu yerde. Şimdi onlar hizmetinizde. Son durak kara toprak dediğimiz yer, hepimizin gideceği yer sevgili dostlar. Er ya da geç. Sonur'u herkes biliyor. Sonur'u herkes tanıyor Gümüşhane'de. Sonur yıllardır bu işi yapıyor. Mimar mühendis Sonur Ali. İdadi İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projemiz belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar. 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteye önem verdik. Lüks ve kaliteli malzeme kullanıyoruz diyor. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlıyoruz diyor. Mimar mühendis Sonur Halil'le iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlarım. Korifiye gidin. Serin serin oturun oralara. Orası ağaçların altı, yeşillik, çimen serin şimdi. Oh, köftenizi yiyin. Güvecinizi yiyin. Hafta sonları çevirmenizi yiyin. Cuma akşamları canlı canlı müzik de var Korifi'de. Bulatköy'ün gururu. Köftede bir numara Korifi. Gümülcine'de sarı kotlu gök gürültülü senin bulunduğun adaya cam kırıklı yeşil otlu İngiliz kızanları uyarısı veriyor. Biz gene iyi sayılırız, sen kolla kendini demiş Nida. Allah bilir sesin de sesin de bekletmiş senin sanki demiş Ahmet. Sen benim moralimi mi bozmaya çalışıyorsun? Ama hızdırın Ahmet'i. Hava çok sıkıntılı, yağarsa çok kuvvetli yağacak Gürkan abi. Fırın gibi dışarısı. Anca çıktım dağıtma, çok iş vardı depoda demiş. Ben de anadan ayrı babadan ayrı türküsü çalarken annemle kavga yaptım. Çimlere bakıyorum, kameralardan çimleri kurutmuşlar. Anne dedim, akşamdan beri sinirden ölüyorum dedim. Niye dedi? Çimleri dedim, niye kuruttunuz dedim. Kardeşinin dün dedi suratına kapamışın telefonu dedi. Kapattım dedim. Ben dedim oradayken o çimler niye kurumuyor? Sen buradayken bu kadar sıcak oluyor mu dedi. Bak sanki ben oradayken hiç kapsana olmadı, hiç sıcak olmadı. Ama ben gözüm gibi bakardım çimlere. Bunlar ilgilenmiyor ki, gözlerin önünde kurutmuşlar çimleri. Onlara dedim alın dedim lastik salın, babama ver benim, yok babam burada dedi. Babama söyleyecektim babam, çünkü babamla daha iyi anlaşıyoruz. Temizlikçi karı burada dedi, kaç para verelim ona dedi. Bana niye soruyorsun, kaç para isterse verin dedim. Donla gelmiş evi temizleme. Donla pişman olmazsa eve geldiğine bu sefer. Ve çok fena, çok dağınıktı, çok pisti ev. Dona mı domna mı nedir adı, onu da bilmiyorum. Kadın klimalı yerde, klima hiç kapanmıyor. Bakalım ne elektrik parası gelecek. Ondan sonra bir kavga yaptık adamla. Yani kavga yaptık değil, bağırıştık azıcık. Ama resmen çimler kurumuş. Bu kadar mı sıcak? Tamam sıcak, burası da çok kötü, fena. Hatta 27 derece gösteriyor telefon, iPhone, inanmıyorum. 20 derece, 27 derece olamaz burası. Ya da %100 nem var herhalde havada. Ne 27'si be? Ama ne 27'si? Yanıyoruz burada, tutuşuyoruz. Bu iPhone'da laganaz 27 derece diyor. Pules. Hava zaten sıkıntılı, bir de çimler yanmış, sıkıldım. Aa sen... Ay, orkideler durur inşallah demiş Ahmet. Aa, orkideleri tamamen unuttuydum. Onlar da gitmiştir, onlar da sıcaktan. Çünkü kaç gün oldu ben çıkalı. Kardeşime sula desem bir bağırıyor bana. Dur arayayım domneye sulatayım bari. Orkideleri ben. Domna da Türkçe bilmiyor. Yunanca konuşsam Yunanca bilmiyor. Ondan da anlaşmak için. Oh oh oh oh. Ay. 33 derece gösteriyor Gümüşhane'de sıcaklık. Ben şeye soracağım. 27 derece gösteriyor bilgisayar. 27 derece olabilir mi? 27 derecede hava ılık olur. Üfür üfür, efil efil olur. Ben burada yanıyorum, boncuk boncuk terledim. Apşaralarım terledi. Her yerim terledi. Öf, terlemedik bir yerim kalmadı. Vallahi billahi size bayılıyorum. Yok, program biterken daha atacağım kendimi dışarı. Serin bir yer arayacağım. Ağaçlıklı maaşlıklı bir yer arayacağım. Yok, olmayacak bu iş. Yok. Ya da klimayı açacaksın. Oturacaksın kukuma kuşları gibi evde oturacaksın. İki günden beri öyle yapıyorum zaten.
kukuma kuşları gibi oturuyorum, kukumavlar gibi. Anlamıyorsun. Bak şimdi sinirlendim, kendi kendime sinirliyim. Hayır, hava durumu böyle olamaz. Dur bakayım. Keroz diyelim. Burada 29 derece gösteriyor. Ya da ego yatı tonuyorlar, poli poli poli var refili. Herkes öyle istedi ama sadece ben değil. Ne 29'u. Arabaya bindiğimde niye araba 30-35 gösteriyor? Bu laganasın ne tarafı bu 29 derece? Ben gidip o tarafından program yapayım. Evde oturmaya mı gittin oraya? Olmaz öyle diyor Ahmet. Gece çıkıyorum, gece serinliği. Zaten burada hayat gece. Şimdi kızanlar daha yakında yattılar zaten. Kızanlar yatalı 2-3 saat oldu. Yine bu gece kudurdular. Kudurdular o İngiliz kızanları. İngiltere maçı aldı diye kudurdular sabaha kadar. Bunlar şimdi ne zaman kalkacak? Aşıma doğru kalkacak. Gece 3.30'lara kadar gezen adam öyle yapıyor herhalde demiş Gürdal. Ne yapayım, gece gündüz gezemiyorsun, gece geziyorum. Evin içinde kapalı mı kalayım? Cin mi içtin, ne yaptın çok akşam buzlu? Senin cimcikli geliyor sesin demiş Ahmet Osman. Abi işçi arayan boyacının numarasını yollasana demiş Bilal Mehmet.

Anlamıyorsun gönül derdinden. Çıkarıyorsun çabuk beni kalbimden. Allah senin hadi versin zalim.

Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Coşkun kedilerinize, köpeklerinize mamalar, yemler, kroketler sevgili dostlarım. Coşkun'da harika fiyatlar Coşkun'da. Coşkun bu işi uzun yıllardan beri yapıyor. Tavuklarınıza kene ilaçları Coşkun'da. Kene ilaçlarının dışında kedilerinize, köpeklerinize parazit hapları Coşkun'da. Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz. Gümüşün içine doğru ilerlerken 200 metre ileride Coşkun. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Güzel yufkalar, harika yufkalar. Saçta pişmiş yufkalar, Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şekerim. Şeker gibi yufka, şeker gibi. Turan abi almış büyük boy Max ayranı. En güzeli bakın, vücudunuz tuz kaybetmesin. Çok önemli bu sıcaklarda. Ayran içmek çok önemli. Vücudunuzun dengesini, elektrolit dengesinin sağlanabilmesi için ayran, tuzlu ayran çok önemli.

Cici sesleri geliyor mu? Yok, mutfağın camını açtım, ardı sıra. Kapıda bir cam var, onu açtım. Burada da ciciler bak. Car car car car car car car. Burada gene cici sesleri. Ağustos bir kuduz gibi kuduruk Ağustos böcekleri. Çok diye sinirleneceğimi şaşırıyorum. Buradan da cici sesi geliyor. Car car car car car kudurmuş gibi bağırıyorlar. Kuduruk kuduruk böcekler ya. Kuduruklarını ya. Şener Batı'danki da kulağa az işitenlere hizmet veriyor. Şener Hondos Center'ın karşısındaki yolda 2531-027 numaralı telefonda hizmetinizde. Şener uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Şener aynı zamanda İskeçe'de, İskeçelilerin de hizmetinde. İskeçe'deki ismi Eniskis'i Zarakis'in karşısında sevgili dostlar. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Coşkun Nit ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı. Mermerci Coşkun Nit ve ekibi mermer işinde fark yaratıyor. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Babadan oğula geçen hizmet, perakende, toptan ve perakende satışlar, evlerinize, işlerinize mermer işleri. Taha'ya da selamlar ya Su Taha. Ay ben buralardan şifayı kapacağım da geleceğim. Ay. Susturken Kostalya'ya giden yolda. Hizmetinizde. Dereye geçer geçmez sağda. Ay vay. Mehmet Manav. Kalimera Gürkan emmi. Hayırlı programlar demiş. Kalimera. Nasılsınız Mahmut Okulaz? Sizde de sıcak var mı? Motorlar tutuşuyor mu? Yanıyor mu? Stil markasını alın. Stil marka güven demek. Stil marka kalite demek. Biraz pahalı ama hiç ne ısınıyor ne tutuşuyor ne bir şey mi motor. Stil bayonlar. İsterseniz başka marka uygun fiyatlı aletler de var. Ot biçme makineleri, çim biçme makineleri, odun kesme makineleri, ikinci el, birinci el motorlar, içten yanmalı, elektrikli motosikletler. Hepsini bulabiliyorsunuz. Motoklas, klas işler Kozlugepir'de. Ben senden daha iyi durumdayım. Ben daha böceklerle kavga yapmaya başlamadım demiş Faik. Ama baksana. Geliyor mikrofona. Mikrofon gerçi uzaktan gelen sesleri kesiyor ama. Car car car car car car. Böceklerini ya. Böceklerini ya. Böcekler aşk yaşayacak diye bizim kafamızı şişirecekler. Ya bunlar hep erkek olanlar yapıyor. Dişilere kur yapıyor. En çok hangisi gürültüyü çıkarırsa dişi onlara veriyor gönlünü. Aracını sattı mı böceklerini ya?

Sen en iyisi çimenlerin için ve orkidelerin için bir sela oku demiş mülayim. Soyunsana o zaman demiş Çiko. Çok mu isteyesin soyunmamı? Çok istersen soyunayım. Aynen yanıyoruz çok sıcak demiş Hasan. Benim hayret ettim. 27-29 derece gösteriyor benim olduğum yeri. Yanıyoruz burada. Böyle alev çıkıyor her yerden.

Size yemin ederim narlar kızarmaya başlamış. İnanmayacaksınız. Burada nasıl bir iklim yaşanıyorsa. Bizde narlar daha çiçekteydi ben gelirken.

Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. HS Kars sevgili dostlarım. Uzun yıllardan beri bilmiyorum ki kaç zamandır yapıyorsunuz, dinliyor musunuz beni? HS Kars, HS Kars Yassıköy'de ikinci el arabalar, kiralık arabalar, 9 kişilik minibüs şoförüyle beraber kiralık HS Kars'ta. HS Kars Yassıköy girişinde sizin hizmetinizde. Hüseyin Aspat ve Le Caps Cafe'de, yine Yassıköy'de, içini yeniledi. Çok güzel olmuş içi. Bol bol müşteriler dilerim Le Caps Cafe'ye de. Le Caps Cafe İli kaliteli kahveler kullanıyor. İsteğinize göre delivery paket servisi var. Izgara çeşitleri, aynı zamanda ızgarada pişmiş menüleri var. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş. Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu. Toplu organizasyonlar, özel günleriniz için toplu menüler de hazırlanıyor. Otobüs şoförleri orada moralarını da verebilirler. Gidip onlarla konuşabilir, anlaşabilirler. Yassıköy'de ana yol üzerinde HS Kars'ı geçtikten sonra Eskiçe'ye giderken okullara varmadan hemen sağ tarafta sizlere hizmet veriyorlar. Ve Seden, sevgiler saygılar. Sedenler de yemek molasındalar herhalde. Efendim, söylediğimiz gibi Seden'in eşi, herkes çalışıyor. Seden de çalışıyor, eşi de çalışıyor. Perihom. Züccaciye ile ilgili her şey, her şeyi en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Sarma makinesi 5 euro. Mihaniya sarmazakya. Oh. Ve tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aplostrası 11 euro metalik. 40 watt pervane 20 euro. 90 watt pervane 38 euro. Ve oval güveç 38 santim sadece 13 euro. Siras 3'te, İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde. Neden kalmıyorum daha bir hafta? Şimdi İtaki'ye geç demiş Faik. İstemem ne İtaki isterim, ne Misaki isterim, ne bir şey istemem. Bu sıcakta bir şey istemiyorum.

ne yapacağım be programdan sonra demiş Ahmet. Gideceğim ve kendimi denizlere atacağım. Hay Allah Erdem, hay Allah Erdem.

0: akşamı ben.
1: Neler yedin içtin Gürkan abi, sahi demedim bir gün bugün iç demiş. Ahmet, söylüyorum hemen. Çok kötü, fena ishal oldum. Hakikaten motor fena bozuldu. Yarım saatte bir şır şır. Valbi da iyice gevşedi kardeşim. İç valbi de gevşedi. Hani oruçlu olsam taharetlenmeye kalksam su kaçacak içeri, o derece. Orucum bozulacak. Valbi de mahvoldu. Ondan sonra eczaneye gittim. Eczaneden elektrolit aldım. İshalden önce elektrolit çok önemlidir. İşte ayranla elektrolitleri alırsınız ya da eczaneden şey alırsınız. Hazır paketçikler halinde bilinen bir marka vardır. Almora. Almora alırsınız. Ondan içersiniz. Çok önemli. Çünkü vücudunuz kaybettiği o elektrolitleri kolay kolay geri alamaz. Sizi çok yıpratır. Yorgun düşersiniz. Elektrolit kaybını önlemek lazım. Çok terlediğinizde, yazın spor yaptığınızda, ishal olduğunuzda, kustuğunuzda elektrolit kaybı çok önemlidir. Bak bunu özellikle söylüyorum. Eczaneden bir de Halil'e bir hap tavsiye etmiş doktoru. Onlar gastrendiriti olduğunda, Türkçesini unuttum, gastrendiriti, her neyse, o haptan da aldım. Ve dün hiç dışarı çıkmadım. Dün gündüz hiç dışarı çıkmadım. Tek yedim, patates yedim, patates kaynattım. Çünkü onu yemem gerekiyordu. Ayran ve kefir içtim. Bu sabah da yine kalktım. Bir tane yumurta, bir tane patates yedim. Şu anda da kefir içiyorum. Çünkü motor düzeldi gibi. Yani bak, programa başladı hiç tuvalete gitmedim. Böyle hafif bir rahatsızlık var bağırsaklarımda ama o kadar olacaktır, yavaş yavaş düzelecek. O yüzden bugün dışarıya, plaja gitsem de ya bir tavuk göğsü yerim, baharatsız falan filan. Yani dikkat edeyim, ya da hiç yemek yemem. Yine geleceğim evde, burada kaynanmış patates yiyeceğim, ne yapayım? Kaynanmış patates yiyeceğim. Bir de burada marketlerde çok şey var. Her markette glikopatata var, kırmızı patates. Demek ki turistler çok yiyor onları. Kırmızı patatesi. Ben kırmızı patatesi çok severim. Onu ince ince normal patates gibi doğrayacaksınız. Yağda kızartırsanız sağlıksız olur. Air fryer'da kızartacaksınız. Acayip lezzetli olur ve çok da faydalıdır. Çok da iyidir. Alacaktım ama dedim belki o da dokunur. Bir de benim burada evde şey de yok. Air fryer yok. Normal yağda kızartmak istemedim. Dediğim gibi motoru bozduğum için dikkatli olmam lazım. Bugün çok çok daha iyiyim. Evvelki akşam birazcık ateş yaptım. Akşam az bir ateşlendim. Boğazım ağrıyordu. Boğazımın ağrısı geçti. Ateşim geçti. Allah'a şükür. Hay yaşa. Elektrolitler çok önemli. Muz falan yemedin mi hiç? Aman abi, dikkat et. Bulantı falan olmadı ya. Glikopatatesi çok seviyorum, acayip. Fırında çok iyi, çok kişi sevmez ama demiş Ahmet. Ben de çok severim. Muz sevmiyorum ben. Bana muz, dün Halil'e de söyledim, şaka olsun diye söylemedim dedi. Ben muz yedim mi bıcırıyım. Muz bana ters etki yapıyor. Yarın turp gibi olacaksın, çok sağlam bir hap demiş Halil. Glikopatatayı bizim evde de bilmezler, bilirsiniz bizim insanlar çok şeydir böyle. Annem dedi geçen de aldım, hem ben genelde benim evime alırdım. Dedim anne bunları doğrar mısın, bunlar ne bu kızarım dedi. Bunlar nasıl patates dedi. Her neyse, tatmazlar yani, hayatta yemezler. Ben bayılırım. Geçen gün plajda baktım, menüde var. Tavuk göğsü var, glikomepure, glikopatatas yazıyor. Hemen atlarım, bayılırım öyle ilginç şeylere. Tavuk göğsü geldi mangalda. Yanında püre yapmışlar, tatlı patatesi. Ben çok severek yedim. Ama herkes sevmiyor işte. Ahmet, seni tokatlarım. Filiko patatesin, tatlı patatesin nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler büyük bir şey kaçırıyor diyor Ahmet. Just Green hakikaten de öyle. Tatlı patates gibi patates mi var? Çok da faydalıdır.

0: Gürkan abi beni unutuyorsun galiba, ben mi duymuyorum, sana da duymadım demiş Rosalin. Gamzeciğim programlarının tekrarını siteden dinleyebilirsin. Seni unutup unutmadığımı oradan programın tekrarını dinlersen duyabilirsin. Gerçi programda uzun 5 saat dinlemen lazım. Azıcık ilerlettin mi kaçırıyor olabilirsin ama hiç kimseyi unutmuyorum. Unuttuğum günler oluyor. Bazen listeye yazmadığım günler oluyor birilerini. Söylüyorum onu zaten. Ama seni bugün şu ana kadar 3 defa söyledim. Nerede Rosalin? Evet. Nasıl duymuyorsun? Sen saat kaçta açıyorsun butiği?
1: Bak yanımda değilsin. Başkasına Allah.
0: Radyoyu kaçta açıyorsun?

0: başkası.
1: Hayır, böyle duymadınız da bana yazın, unutmuş olabilirim. İnsanlık hali. Çok sponsorumuz var, listeyi almayı unutmuş olabilirim de seni unutmadım yani. Hatta söyledim, özellikle çok güzel elbiseler gönderdi bana dedim yine. Fotoğraflarını, çok güzel yazlık elbiseler var dedim.
0: Senden başkası. Salı

İsterseniz gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim de mevcut. Rosalin.butik.com adresi. Instagram adresi. Demokrit Bürde Gümrücün Ede, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, Rosalin. Rosalin. Hatta salı günü şöyle bir şey oldu, oradan da hatırlıyorum. Salı günü Rosalin'e baktım. Ben sen 3 aylık sponsor girdin, bittin zannediyordum. Fikret abi yazdım sabahleyin, Rosalin devam ediyorum. Evet dedi, onu 6 aylık aldık ya dedi. 6 aylık sponsor oldu o dedi. Gamzeciğim. Ve Rosalin'i tavsiye ediyoruz dedikten sonra Stonafro'yu da tavsiye ediyoruz. Çünkü Stonafro araba yıkama fiyatlarında indirim yaptı. 18 euroya yaptı. Gümüşlü'de bu yerde başka hiçbir yerde bu fiyatı bulamazsınız. Araba iç ve dış yıkama 18 euro. Bulunduğunuz yerden alsınlar arabayı, bulunduğunuz yere getirsinler. Çünkü onlar biraz uzakta, siz gidemezseniz onlar gelsinler, sorun yok. Tren yolunu geçiyorsunuz, Sarıca yolunda Mezarlığı geçiyorsunuz, ilerliyorsunuz, hemen sol tarafta Stonafro. Stonafro olarak Instagram'dan bulun, takip edin, oradaki telefonları arayın ve oradaki telefonları sevgili dostlarım aradığınızda ya Vedat ya da Özcan gelip sizin arabanızı alacaktır. Bugün hiç söylemedin, yalan söyleme beter diyor Gökhan Karali. Gökhan'cığım sıcak bir taraftan, yemek yiyemiyorum bir taraftan, insanım yeni durdu bir taraftan. Yapma, sen benim seven birisisin. Yapma öyle. Yapma. Gliko patates konuştuk, acıktım da Gürkan abi diyor Ahmet. Vallahi benim midecim yemek pek almıyor dün, iki gündür. Zaten zayıflamak isterdim azıcık. Mecburiyette zayıflayacağım.

0: Şaka yapıyorum be beter demiş Gökhan.
1: Hasretin acısını
0: sensin beter.
1: Dindirdin.
0: Sensin beter.
1: Söyle, bana da söyle.
0: Olabilir Gürkan abi teşekkürler demiş Gamze, ben de teşekkür ederim sağ olasın. Yüreğim. Zaten sizin duymanız önemli değil, onu şeye de söylüyorum. O şey de vallahi şeyim iyi. Kafam karmakarış oldu. Şey Mona Lisa'ya da söylüyorum. Mona Lisa kendi dinlediği saatlerde olsun söylesin beni demiş dedim. Önemli olan onun dinlemesi değil. Önemli olan insanların dinlemesi, duyması. Ama öyle değil mi Hatice abla? İki gündür o da yok hiç ortalarda. Hatice abla da yok hiç. Sıcaktan bayıldınız mı? Ne yaptınız? Ne oldu? Ne duydunuz mu bilmiyorsunuz. Ne yapıyorsun? Sıcak sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak.

Şimdi geçen de aynı şeyi şeyde söylemişti. O zaman çok kızmıştım. Sibel de söylemişti, Faros. Şimdi bunlar Faros'a saat 10'da gidiyorlarmış. Ben 8'de programa başlıyorum. Saat 10'dan sonra dinlemeye başlıyorlarmış. Hasan'a diyormuş ki iki kere söyledi bizi. 8'den 10'a kadar ne yaptım ben? Ha? Asteğimin neşanimi osutturdum. 8'den 10'a kadar sizi söylemiyor mu? Ne yaptım ben 8'den 10'a kadar? Sakin ol, bir diye program sıcak başıma başıma vurdu. Başıma mı başıma vurdu sıcak? Zayıflamak için ekstradan kan bağışı da yapabilirsin Gürkan abi. Sıcak havalarda çok iyi geliyor. Bağışlıyorum ben demiş Ahmet. Canım kan verin, kan verince zayıflandığını ilk defa senden duyuyorum. Kan verince kanın yenilenir, tazelenir. İyidir, güzeldir çünkü biz kadınlar, özellikle erkekler için iyidir. Çünkü biz kadınlar gibi aybaşı olmadığımız için kan vermekle kanımız tazelenir, çok iyidir. Mantıklı aralarla her zaman vermeyin yalnız. Ben bir kere 2 ay arayla kan falan vermeye başladım. Elim ayağım titremeye başladıydı. Demirim düşmüş. Ama kan vermek zayıflatmak. Ağzını tutarsan zayıflarsın. Ben hiç söylemeyesine. Fikret Aga'ya ayar ver. Fikret Aga ayar ver buna demiş Alimoğlu. Dağlara taşlara vurdum başımı. Kimin kimin eşeğini osutturuyorsun demiş Baik. Az değmenin. Sonunda sevmeye tövbe yarım. Nipolakogoz. Kırık kafalısın sen demiş İlyas. Detoks yapıyorsun. Sistem güzel çalıştığında kilo veriyorsun azıcık. Önemlisi de ağzını tutmak tabii demiş Ahmet. Senin kilo problemin var mı ki? Senin maşallah cillop gibi vücudun var.

Kızlar da hayır ben yok benim kilo problemim. Kızlar da aynısını söylüyor Gürkan abi diyor. Ne diyorlar sana kızlar söyle bakayım. Söyle bakayım birkaç cümle kızların söylediklerinden bana. Ne diyorlar? Oh camları açtım Ceren yapıyor. Keyfim geldi bana demin ölecektim burada. Bu mutfak camını açmak istermiş. Vallahi bile ölecektim demin bir ara bayılacaktım. Düşünmek.

Özkon Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkon Mehmet Özcan. Bütün eller havaya. Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller bizde diyor Özkon Mehmet Özcan. Bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyor Özkon Mehmet Özcan. Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Bami. Kayık deyince, kayıkçı deyince bizim Hüseyin aklınıza gelsin. Kayık tamirleri, kayık bakımı, kayıkların servisi sevgili dostlarım. Kayık motorlarının servisi, bakımı. Jet skisi de var. O işten de anlıyor, motor işlerinden anlıyor. Tohatsu ve Selva motorlarının bayi aynı zamanda bayiliğini aldı. İskeç'e girişinde Emborico Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta. Vallahi beni hiç söylemedin. Bak çok büyük kavga yapacağız demiş Oğuz Mehmet. Bu seni 4. söyleyişim oldu. Otur yerine. Alırım bak seni Lagana'ya alırım. Bu sıcakta alırım seni Lagana'ya. Sadakan yasist o Lagana nasi nakseris. Sakaris. Akoma kego. Kado. Edopera. Garides çok kilo verdirilmiş. Gel bakayım ya bir masa. O bize özelden attığın videoların muhabbetini yapalım demiş Ahmet Osman. Manken gibiymişim diyor kızlar diyor Ahmet. Bu kadarcık mı? Bu kadarcık mı? Oh bana neler neler diyorlar. Burada içiyeler ne içtiklerini bilmiyorlar. Oh bana neler neler diyorlar bana. Geçen akşam bir kızan geldi bana 42 euro ver diye. Bir çocuk kızadı. 18-19 yaşlarında. Ne yapacaksın dedim 42 euroyu. Kanabi alacağım gramı 42 euro bilmiyor musun diyor. Do you don't know diyor. İçimden İngilizceyi bilsem seni diyeceğim seni kıçıra kıçıra şimdi vururum ama İngilizceyi bilmiyorum. İngilizceyi konuşamıyorum. 40 da istemiyor, 45 de istemiyor. Tam 42 euro 100 gramı. Allah'ım ya Rabbim sen buraya. Ne dedikleri bilmiyorlar bana.

Burası herhalde Yunanistan değil, ben ona şaşırıyorum yani. Burası herhalde bir özel bir bölge. Hollanda'ya ait herhalde burası. Na na na na na na na na na na na na. Bütün elleri göreyim, bütün elleri göreyim, ellerin hepsini göreyim. Erdem kaldır ellerini. Ekrem kaldır elleri. Ulan Kalkiçer kaldırın ellerinizi. Just Green. Son defa söylüyorum seni de. Zaten saat 54 olmuş ama ben gidiyorum artık. Just Green Ecosel sertifikalı tamamen kimyasallardan arındırılmış temizlik ürünleri. Çamaşır temizleyiciler sıvı halde. Bulaşık deterjanları. Bebeklerin biberonlarını yıkamak için özel deterjan. Bebeklerin eşyalarını, çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Just Green JUST Just olarak yazılıyor. Bu Just Green ürünlerini Batı'daki bakkal ve marketlerde yavaş yavaş hepsinde bulabilirsiniz diyebiliriz.

Gürkan sen yakında dönersin köşeyi açan o işe başladın diyor Mehmet. Hangi işe bebeğim? Hangi işe? Benim öyle şeylerle hiç işim olmaz. Hayatım boyunca hiç olmadı.

Efendim Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kaliteye uygun fiyata alıyorsunuz. Bugünlerde özellikle ayran ve kefire önem verin. Bu sıcak günlerde vücudunuz kaybettiği elektrolitleri. Elektrolit mi, elektrolit mi onların adı? Yunanca elektrolit yazıyorlar. Türkçe'de elektrolit galiba. Ayranla geri kazansın, kefirle geri kazansın. Hatta kefirin içine tuz da koyun. Bak ben öyle yaptım. Oh. En sinir olduğum şey ne biliyor musunuz? Bu kapakları açmaya çalışıyorsunuz da o zaman zingosu kopmuyor ya. Öyle içmeye çalışıyorsunuz. Bir de giyinikseniz, üzerinizde güzel tişört varsa, o hele gele gene tişört koyuyorsa o beyaz sıvı tişörte damlıyor mu? Damlıyor mı? Vay nasıl sinir oluyorum. Ölüyorum sinirimden. O yüzden kapakları koparıp atıyorum. Koparması da zor. İnsanlar yapıyorlar aynı satın kapaklarını. Şimdi yine kopardım attım. Aynur ablam, Necdet abim sevgiler saygılar. Max'a ve programımıza katkı yapan diğer bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrike'nin ilk özel radyosum, radyosizlerinizde.com.altı frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. Perşembe günü dedim, 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 15'e kadar güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Yani formatımızın dışına çıkmıyoruz. Hadi bazen de çıkıyoruz. İsteki parçaya göre de hareketlerde slow'da giriyoruz. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım ve başlayalım. Araba sürücü kursum, Autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursum. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Otomatik vitesli araçlarıyla da ehliyet alınır, ders verilir. Her gün geniş ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum, Autokinesim. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alim 693-836-18-58. Nol telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan Alim'in yumustası Serkan. Yılların tecrübesiyle Kozköl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yıldız Kaplan'dan başlıyoruz. Bekleyelim varı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin birlikte bulunan tüm sefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Deniz, bir dakika gelir misin güzelim?
1: Gelirim amcacığım.
0: Bu kaseti ablaya verir misin?
1: Veririm. Sen ablayı seviyor musun?
0: Seviyorum.
1: O da seni çok seviyormuş.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Harika Avcıdani dedik. Sen deli misin ne dinledik. Şimdi Ebru Polat'la devam ediyoruz. Ateşini yolla bana iyi dinliyoruz. Bu şarkıyı da arkadaşım Usalalı Cafer'e göndereyim. Denize gidiyormuş. Toplandık dedi, denize gidiyoruz. Havalar sıcak. Gide gele, çok zaman yoruldum. Ama üçten sonra yağmur gösteriyor. Oldum, ona buna yok yere inandım. Şimdi ne kadar yağar ne kadar yağmaz onu bilemem. Ama telefona baktım şimdi yağmur var diyor üçten sonra. İçindeyim bilmesen de daha sokul. Ama denize yağmaz Cafer. Benim sen oradasın diye.

0: ateşini yolla.
1: Grup Alatan dinledik, ateşini yolla bana iyi dinledik. Devam ediyoruz. Aylin Demir'i dinliyoruz. Karakaşlı Yer'i dinliyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozgöl Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan ulaşabilirsiniz. Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri: Yalıtım Strafor, Felizol. Çeşitleri: ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

Devam ediyoruz Eda Özürk'ü dinliyoruz. Lafım Olur'u dinliyoruz. Sponsorlarımızdan bir tanesini aktaralım. Araba sürücü kursu. Otokinisi Alim. Yılların tecrübesiyle, geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Otomatik vitesli araçlarıyla da ehliyet ve ders verilmekte. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693 836 18 58 10 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz.

Eda Özlük'ü dinledik. Yıl Lafı Malları dinledik. Şimdi de Ramazan Çelik Çikolata Çikita'yı dinliyoruz.

Ferhat İrfan, şınarım. Kolay gelsin diyelim diye çalışanlarım. Sayaç yazıyorlar yine bu sıcakta. İrfan normalde sıcakta çalışmaz ama. Bugün fazla mesai yapıyormuş. İrfan'a kolay gelsin diyelim. Umudu unutmayalım. Umudu da söyleyelim. O da birlikte. Şimdi iki kişi daha var ama onları çıkartamadım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Cem'den dinledik. Seviyor'yu dinledik. Şimdi de Zinet Salil'en devam ediyoruz. Daha nasıl sevebilirimi dinliyoruz.

Simge'den dedik ki Taksi isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ebru Güneş. Akıllı Ol isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Devam ediyoruz son yarım saatimiz. Selda Bağcan'ı dinliyoruz.

Caz Koç'tan dinledik. Kendim ettim, kendim buldum mu dinledik. Şimdi de Edip Akbayram. Yara yapı aynı yaram. Senden haber yok.

Ferdi Tayfur'dan dinledik. Son sabahı dinledik. Şimdi de son şarkımız Cengiz Kurtoğlu'dan geliyor. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim bugünlük. Kozkol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm işler. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Tüm alüminyum işlerim sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Araba süreci kursu Autokinesi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte, ehliyet alınmakta. Her gün geniş ekibiyle sizlerin hizmetinizde. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693-836-1858 yol telefondan araba sürücü kursum Ali'ye ulaşabilirsiniz. Şimdilik esen, kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
6: şehvetinde. Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha. Bırakın sabredeyim.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevmez? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Temmuz'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bugün ilginç günlerden bir tanesiymiş. Dünya unuttum gibiymiş. Bu güzel gün unutkanlıkla dalga geçmeyi ve hafif bir espri anlayışıyla yaklaşmayı kutlamak için ayrılmıştır. Kim uydurduysa artık. Onun yanı sıra aynı zamanda bugün Dünya UFO günüymüş. Tüm UFO dostlarımızın bu güzel gününü kutluyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz.

Markette reyonlar arasında dolaşırken birden bir durumla karşılaştım. İki kadınla ilgili, biri orta yaşlı, biri böyle daha yaşlıca. İkisi arasında bir tartışma var. Daha doğrusu genç olan yaşlı olanı öldürme arzusunda yani. O kadar kızgın ki anlatamam. Yani böyle ağzından ateş fışkırmak üzere yani. Küfür ediyor, hakaret ediyor, gerizekalılar falan havada uçuşuyor. Daldı da alacak kadın. Şok oldum görünce. Bir de böyle bir durumla karşılaşınca insan çok şaşırıyor yani. Devam edemiyorsun yolda yani. Hiçbir şey yokmuş gibi. Öyle kaldım. Bir de tam önümde oluyor. Böyle bakıyorum yani. Allah Allah ne oluyor diye. Herkes bakıyor. Etrafında bir sürü insan var. Ve işin ilginç tarafı sinirlenmiş olan genç kadının elinden tutmakta olan bir kocası var. Ve saf saf önünde hiçbir şey olmuyormuş gibi boş boş bakıyor. Ya adam ruh gibi sadece bakıyor böyle. Ya yani şeye benziyordu o manzara. Sanki birisi tasmasından pitbullunu tutmuş. Köpeği çıldırmış durumda yani. Çok saldırgan, birini öldürmek üzere. Adam da sadece tasmasından tutmuş, öyle orada duruyor. Ne yapacağımı şaşırdım böyle. Kadının elinden kocası tutuyor. Bir şey de yapamazsın yani. Bulaşmak istemedim açıkçası. Ama bir şey de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Etrafa baktım böyle, güvenlik falan var mı diye. Yok, kimse de bir şey yapmıyor. Yani şu gözle baktı galiba herkes. Bitti bitecek, böyle şeyler olur ya. Ama baktım durum ciddi. Dedim bari güvenliğe gidip haber vereyim. Güvenlik de bayağı bir uzakta, marketin diğer köşesinde. Arkamı döndüm, güvenliğe doğru hareket ettim. Ondan sonra durdum. Ben dedim şimdi güvenliğe gidene kadar kavga bitecek, bari kaçırmayayım, geri döndüm. Geri döndüm, bir süre daha devam etti. Bu diklenip duruyor kadına yani. Kadın yaşlı, zavallı, çok masum görünüyordu. Ne yapmış olabilir ki? Yani en kötü ne yapmış olabilir düşünüyorum. Pardon, niye kavga ediyorsunuz diye o anda soruyormuşum. Yani ne bileyim, belki arabasıyla ayağını ezmiştir filan. Çünkü orada öyle bir konuşma geçti galiba. Basmak gibi bir şey duydum sanki. Bunların olmasına sebebiyet verecek bir olay değildi. Hiçbir halükarda yani. Bir kere kadın yaşlı. Yani bu ne sinir ya? Tam böyle birazcık geri gidiyor, tekrar geri dönüyor. Sert ve keskin, sabit bir bakışla bağırıyor filan. Acayip uyuz oldum. Ondan sonra neyse kendiliğinden dağıldılar. Yani birileri geri çekti filan, bir şeyler söylediler. Bir insan niye böyle bir şey yapar yani, bir AVM'de yaşlı bir kadına? Ne olursa olsun yani. İşte bu kadar sinirliyiz arkadaşlar. O adama da çok kızdım. Elinden tutan etkisiz adama. Hani şöyle bir imkan olsa, yasal olarak, ahlaki olarak, toplumsal, sosyal, hiçbir açıdan sorun olmasa kadını öldüreceğim yani. O kadar kızdım. Yani nasıl bir sinekten rahatsız olursam bir şeyle vurup öldürürsün, aynen onu yapardım. Anında tutup böyle yerden yere vururdum. Yeşil dev olsaydım mesela,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Ses. Duymuyor mu kimse bir itaç? Beyin sadece bir organ, zor muhatabı bulmak yotu saklığı kavra. Kursağında kalan bir hayata öyle böyle yaşamaya onay. Cahilliği küçümseme hepiniz. Adorno da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibiyiz ve kilitliyiz epey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar köllüğüne çare. Irsı değil kanseriniz, hasetlikten bence önce insan ol ki versinler gönlünü.

kaymaklar tabaka kaymak. Aa, yeni sezon yeni. Aziminiz iyi değil, eteniğiniz. Fonetiği şekil belli değil, içeriği. Öyle değil değil, çekil bırak bize bir. Yaşamları

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον Αεστή 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Emre Atul sahneye motosikletle çıkmış arkadaşlar. Güzel, eğlenceli böyle bir show yapmış işte. Ama benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Sahneye motosikletle çıktıktan sonra Neyleyim diye slow bir şarkısını söylemiş. Yani tezat bir durum değil mi? Yani o motorla giriyorsun vum diye. O gençlik ateşi, o havalar filan. Ondan sonra Neyleyim bilmem ne. Ağır bir şarkı. Ya zaten böyle hareketli bir müzikle girmen lazım. Düşünsene yani motosikletle sahneye çıkıyorsun. Atıyorum yani sıcak, çok sıcak. Daha da sıcak. Böyle müzik. Sen müziksiz giriyorsun ve ondan sonra da oturup neyleyim? Hay Allah'ım. İlginç olmuş yani. Abi bir de altındaki yorumlara bakayım dedi, tamam mı? Benim dediğimi diyen biri olmuş mu merak ettim. Onun için yorumlarına baktım videonun. Ya ne kadar toksik. Her seferinde söylüyorum. Herkes çok toksik ya. Herkes çok çamur atma peşinde. Sürekli her şeye bir kulp buluyoruz. Mutlaka. Benim dediğimi gören olmamış da şey demişler mesela. Orta yaş krizi. Orta yaş krizi. Ne alaka abi? İlla bir şey bulacaksınız yani bir çamur. Yazacaksın sen de slow şarkı söylemesine çamur attın. Ben çamur atmadım abi. Komik bir durumu olduğu için gerçek yani. Ortada olan bir şey. Çamur atmak değil. Bu kasarak çamur atmak. Yani illa bir laf sokmak, bir mana bulmak. Orta yaş kriziymiş. Niye orta yaş krizi olsun abi? Adam sanatçı, star. İstediği gibi çıkar şov yapıyor yani. Birisi demiş bu adam Çağla Şikel'e nasıl baktı hiç anlamıyorum falan filan. Oradan Çağla Şikel'e çamur atmış birisi. Yani yemin ediyorum herkes çok zehirli ya. Her şeye bir laf. Her şeye bir çamur.
8: Tuncay Saran Show.

Şimdi bazı garip şarkı sözlerinden bahsedeceğim size arkadaşlar. Birkaç tanesine şöyle bir bakacağız. Not almışım. İlk şarkımız Gamze Deyim Deva Bulmam. Barış Manço klasiği arkadaşlar, biliyorsunuz. Gamze Deyim Deva Bulmam. Gamze Deyim Deva Bulmam. Garibim hiç yuva kurmam. Abi şu, evet. Gamze Deyim Deva Bulmam.

Öyle söylüyormuş gibi oluyor yani. Tercihen deva bulmuyorum. Yani istesem deva bulurum. Gamze'deyim. Hani deva bulmam ben. Ama istesem gider bulurum devayı demiş gibi oluyor yani. Ondan sonra garibim hiç yuva kurmam. Yani ben kendi isteğimle keyfine yuva kurmuyorum yani. Kuramam değil. Ama bulamam ve kuramam demek istiyor yani. Deva bulabilecek olsa niye bulmasın? Yuva kurabilecek olsa neden kurmasın? Ama sanki kendisi mahsusan bilerek yuva kurmuyormuş gibi. Bilerek Gamze deymiş de deva bulmuyormuş gibi söylemiş yani. O açıdan ya yani bu şarkı sözünde ona takmıştım. Devamında şey bu arada. Kaderimdir hep çektiğim inlerim hiç reha bulmam. Orada da aynısı yani. İnlerim hiç reha bulmam. Yani istesem bulurum ama bulmam. Bul o zaman yani. Neyse arkadaşlar, Gamze'deyim deva bulmamı geçelim.

0: Hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Bebek renkleri deyince mesela kız bebekleri için pembe, erkek bebekleri için mavi diye genel bir görüş var ya. Kız bebeği olursa pembe kıyafetler alınır. Genelde böyledir. Erkek bebek olursa da mavi kıyafetler alınır. Gerçi bazıları da ben böyle klişelere bağlı olmak istemiyorum. Oğlumun kıyafetleri mavi ağırlıklı olsun, odasında mavi renk ağırlıklı olsun gibi düşünmüyorum asla. Çok banal. İstemiyorum ben öyle. Ben yeşil ağırlıklı istiyorum ya da kahverengi ağırlıklı istiyorum diyenler de var. Birçoğu da dikkat etmiyor tabii. Yeşil olsun ya da mavi olsun fark etmez. Turuncu yani. Pembe olmasın yeter der bazıları da. Bizimkinin galiba mavi ve kahverengi turuncu ağırlıklı oldu ama sadece tek bir renk değil tabii. Her şeyi tek bir renkmiş. Düşünsene. Maviden başka renk asla almıyoruz oğlumuz için. Ne olursa olsun her şey mavi. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama tercih etmediğimiz renkler var. İlla ki pembe istemiyoruz mesela. Yani tamam çok da dar görüşlü bir insan değilim ama pembe de olmasın be abi şimdi. Kız bebek sanacaklar çocuğu. İlla ki öyle bir şey yok. Oğlumuza araba alacak olduk. Araba alma zamanı geldi şöyle bir gezdirelim falan diye. Hanımla beraber çıktık gezdik. Ne kadar pahalı bebek arabaları var. Biz orta halli bir şey aldık. Yeter dedik yani. Sonuçta belli bir zaman aralığında kullanılacak bir şey bu yani. Hayatı boyunca buna binmeyecek. Neyse bakıyoruz. Şekli şemali böyle çok hoşumuza giden bir şey pek olmadı. Yani çok seçici olduğumuzdan değil ama beğenemedik bir türlü. O süreçte ilginç birkaç diyalogumuz oldu satıcılarla. Mesela iki tanesi şöyle bir şey söyledi. Ortak çok ilginç geldi bana. Şimdi renklere bakıyoruz böyle. Kırmızılı bir araba gördük mesela. Dedik ki ya bu kırmızılı pek olmaz gibi sanki. O da dedi ki ama kırmızı ortak renk. Sadece kızlar değil erkek bebekler de kullanır. Kırmızı ortak renk dedi. Allah Allah şimdi... Bakıyorum böyle kırmızı yakıştıramıyorum yani. Neyse başka bir mağazaya daha gittik. Orada da aynı şeyi söyledi. Bu arada yolda düşündüm hakikaten de kırmızı ne yani? Ortak renk olur mu hiç? Göz var nizam var şimdi. Erkeğe kırmızı bence olmaz yani. Hani pembe kadar kötü değil ama kırmızı da olmaz bence. Dediğim gibi bir yerde daha aynısını söyledi kız. Dedi ki ya kırmızı ortak renk bakın bu da olabilir dedi. Ya dedim itiraf edelim kırmızı ortak renk değil. Yani... Orada da aynısını söyledim hatta. Dedim tamam pembe gibi de değil ama ortak renkte değil dedim yani kabul edelim. Olur mu dedim ortak renk. Yani bir yeşil için aynı şeyi söylesen bir turuncu için aynı şeyi söylesen ortak renk diye tamam. Ama kırmızı değil be abi. Yani kız bebeklerine daha çok yakışacak bir renk kırmızı öyle değil mi şimdi yani? Tunca.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaus Oidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Bizim küçük oğlanla marketteyim geçenlerde. Şarküteri reyonundan bir şey alacak oğlum. Bu arada şarküteri reyonunu ben eskiden şeker falan satılan bir yer zannediyordum. Çok eskiden ama. Hafifletici sebep. Çok eskiden. Kadından kaşar peynir istedim. Bu arada çocuğu gördü. Bana bir şey söyledi ama tam ne dediğini anlamadım. Pardon dedim. Bir daha söyledi. Gene anlamadım. Ama sanki sıkıştırılıyor mu ne, öyle bir şey dedi gibime geldi ama tam anlayamadım. Israrla bir daha sordum. Bu gibi durumlarda itiraf edelim, birçok zaman anlamamış olsak da anlamış gibi yapıp devam ederiz. Ama neyse, çok önemli bir şey değildir herhalde diyerekten. Pardon dedim, anlayamadım. Tane tane yüksek sesle söyledi bu sefer. Dedi ki bu sıkıştırılıyor mu? Ve o anda kafama dank etti. Tamam, tamamen ne dediğini ve kime dediğini anlamış bulunuyorum. Kafama dank etti. Yani çocuktan makas alabilir miyiz? Bir mıncırabilir miyiz gibilerden. Onlar öyle söylüyormuş. Sıkıştırabilir miyiz? Ama hayatımda bu söylemi ilk defa duyduğum için bilmiyorum, siz hiç duydunuz mu? Hiç küçük bir çocuğu sıkıştırdınız mı? Yani mıncırmak manasında. Ya da annesine veya babasına sordunuz mu sıkıştırabilir miyim diye. Sempatik bir tavırla, hani sevimli bir şekilde. Bir sıkıştıralım mı şimdi? Allah'ım ya, daha neler öğreneceğiz. Kaç yaşıma geldim. Hala ama hala hayatımda ilk defa duyduğum şeyler duymaya devam ediyorum.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Saat 01.47'de her şey bitecek. Tuncay balkonda oturmuş, elindeki çay bardağını hafifçe döndürüyor. Gökyüzünü izliyordu. Gece olağanüstü bir sessizlikle kaplıydı. Sokaklar bomboştu. Normalde bu saatte bile ses sistemleriyle apartmanların camlarını zangırdatan gençlerin seslerine alışkındı ama bugün sadece rüzgarın hışırtısı vardı. Telefonundan bir ses yükseldi. WhatsApp grubunda kardeşi Çiğdem'in yeni bir mesaj attığını gördü.
1: Arkadaşlar son dakika. Yeni bir haber gördüm. Göktaşırım küçük bir ihtimalle de olsa dünyaya çarpmama ihtimali belirmiş.
0: Yukarıya, gökyüzüne baktı. Orada bir şey parlıyordu. Göktaşı mıydı yoksa bir uydu mu? Anlayamadı. İçinden gerçekten bu gece her şey bitecekse, bari insanlara son bir aşçı başının sürprizi sunayım diye geçirdi. Radyo programlarında olduğu gibi son dakikaya kadar bir şeyler anlatabilirdi insanlara. Balkonda olduğu yerden şehre bakarak
2: "Merhaba sevgili yemek yiyiciler. Bugün size özel bir tarif vereceğim. Adı Dünya Patlağı. İlk önce biraz endişe alın, üzerine bir tutam nostalji ekleyin. Ardından hayatınızdan güzel bir anı katın. En sonunda da tüm bunları iyice karıştırıp fokurdatın. İşte size Dünya Patlağı."
0: Tuncay balkondan uzaklaştı ve evin içinde dolaşmaya başladı. Tam o sırada pencerenin camında bir parlama oldu. Göktaşı yaklaşıyordu. Tuncay camın önünde durdu ve dışarıyı izledi. Işıklar gökyüzünde dans eder gibi görünüyordu. Ve sonra her şey sessizliğe büründü. Hiçbir şey olmamış, Tuncay uyuyakalmıştı. Sonra sabah telefonun bildirimiyle uyandı. Babasından gelen mesajda şöyle yazıyordu.
3: "Oğlum, bu göktaşı yüzünden YouTube'daki 4K papağan videoları açılmıyor. Bir baksana şuna."

0: Bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
2: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Tuncay Saran Show'dasınız. 2 Temmuz tarihlerimiz değerli dinleyiciler. Bugün aynı zamanda çok üzücü bir olayı hatırlıyoruz. 2 Temmuz Madımak katliamının da yıl dönümü arkadaşlar. Bu üzücü olayın kurbanlarını da buradan bir kez daha saygıyla anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Programımızın artık son dakikalarına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi güzel bir şarkıyla daha devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

Kolay gelsin Tuncer abi. Daha çok eğlendiğimi hatırlamıyorum abi. 10 numarasını iyi yayınlar. Yalnız Tuncer kim, ben pek onu çıkaramadım yani. Güzel kardeşim, çok sağ ol ama Tuncay. Tuncay. Saran. Tuncay Saran. 007. Bursa Nilüfer'den Tuğçe, programımızı kaçırmıyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. Kolay gelsin. Herkese sevgiler. Bir SMA yardım kampanyasıyla ilgili bir mesaj bu galiba. Nasıl yapalım? Buradan söyleyebiliyor muyum emin değilim. Sorun olmaz herhalde ama arkadaşlara ileteyim ben en iyisi. Mutlaka yardımcı olacaklardır. Geçmiş olsun diyelim. Abi çok farklı bir auram var. Konuşmandan anlıyorum. Auram. Wow. İdare ediyor auramızda yani işte. Seninle tanışmayı çok isterdim. Çok kafa adamsın bence. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Adın her neyse yine isimsiz bir dinleyicimiz. Ben de çok isterim kardeşim. İnşallah bir gün tanışma fırsatımız olur. Mesajlarımız bu kadar şimdilik. Haydi bakalım devam edelim.

0: bir akşam köyde hadi dedik hep beraber güzel bir film seçelim Netflix'ten izleyelim. Abi inceledim baktım. Gerçi incelemek derken bakıyorsun konusunu okuyorsun, posterine bakıyorsun. Hani ilginç bir şeye benziyorsa izliyorsun. Ama böyle inceleme pek sağlıklı değil. Şansına güzel film denk gelirse artık yani. Asıl seçeceğin filmi şöyle seçmen gerekiyor. Yorumlarına bakacaksın, puanına bakacaksın. Birazcık daha dikkatli inceleyeceksin. Çünkü 1,5-2 saatini veriyorsun filme yani. Neyse seçtik, baktım konusu hoşuma gitti. Diğerleri de onayladı. Tamam dediler, bu olur. How It Ends diye bir film arkadaşlar. Bir felaket filmi. How It Ends. Forest Whitaker oynuyor. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Oscar ödüllü zaten. Konusu da ilgi çekici görünüyor. Şöyle. Yaşanan felaket sonucu ikiye bölünen bir şehirde hamile nişanlısını bulmak için kayınpederiyle zorlu bir mücadeleye girişen bir adamın hikayesini anlatıyor. Will Younger genç bir avukat. Nişanlısıyla mutlu bir yaşam süren Will yakında aralarına katılacak bebekleri için oldukça heyecanlı. Fakat gizemli bir felaket onların hayatını alt üst ediyor. Yaşananlar sonucu savaş alanına dönen şehirde nişanlısı kayboluyor. Felaket sonucu şehir ikiye bölünüyor ve hamile nişanlısı şehrin diğer tarafında kalıyor. Will sevdiği kadını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müstakbel kayınpederinin yardımına başvuran Will nişanlısını bulmak için onunla birlikte batıya doğru yola koyuluyor. Şimdi bakıyorsun konu hakikaten ilgi çekici. Benim sevdiğim türler bunlar, konular. Böyle filmleri seviyorum. Babam falan tamam dediler, izlerim olur. Yani uyar bana. Başlattık abi. Ya arkadaşlar bu filmden uzak durun. Yani şu konuya bakıyorsun, postere bakıyorsun, filmin adına bakıyorsun. How It Ends. Bundan ne kadar kötü bir film çıkabilir ki? Yani ama öyle kötü bir film çıkarmışlar ki zaten IMDb puanına da baktım sonradan 5 puan. 10 üzerinden. Rezalet ötesi bir şey. Yani felaketin ne olduğu belli değil. Yolda doğru düzgün bir macera yok, bir atraksiyon. Neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. Akıcı değil. Oyunculuklar berbat. Sahne desen yok, özel efekt desen yok, bir şey yok. Yani böyle sanki birisine filmi zorla yaptırmışlar. Böyle rezil bir film olamaz. Filmin ruhu yok, müziği yok, diyaloglar kötü. Yani film demeye bin şahit. Bu sefer öneri değil uzak durun anonsu. Bu filmden uzak durun. How It Ends. Dünyanın sonu diye tercüme edilir herhalde Netflix'te. Gerçekten çok kötü bir filmdi.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Brodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan ve ben Nurgün'den herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi ben Nurgün, bugün de sizlerle beraberim. Harika şarkıları eşliğinde sizlere eşlik etmeye geldim. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Yani bugün neden bahsedeceğiz? Kocaman kızlar olsak da içimize hala kıpır kıpır ettiren nostaljik oyunlardan bahsedeceğiz. Geçmişe duyulan özlem yıllar geçtikçe, etrafımız anlamsızlaştıkça daha da çok artmakta. Döne döne bayramların güzel olduğu, oyunlarımızdan zevk aldığımız, uyuyup uyandığımızın anlamlı geldiği dönemlere geliyoruz sürekli. Telefonların, tabletlerin, bilgisayarların olmadığı dönemlerde oynadığımız, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız, ertesi gün olsun da tekrar oynayalım diye delirdiğimiz ve oynamalara doyamadığımız muhteşem kız oyunlarını paylaşacağım bugün. Sizlerle güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

oyunlarından bahsedeceğiz dedik. İp atlamayla başlamak istiyorum. Ayaklarımız şişene kadar oynardık efendim ip atlamayı. Sadece basit bir ip atlama değil, ikili çevirirdik, üçlü çevirirdik, hep beraber atlardık, tek tek atlardık. Kimi yerlerde bastı kaçtı denirdi, kimi yerlerde çinçan denirdi. İki kişinin karşılıklı durduğu, ayaklarından ipi geçirdiği ve yavaş yavaş yükselttiği, bir kişinin de ortada bu ipten atladığı oyunun adıydı efendim bastı kaçtı ya da çinçan. Bilmiyorum aranızda oynayanlar var mı? Varsa şöyle bir selam gönderelim.

0: Elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

plakta eski kız oyunlarından bahsediyorduk. Kağıt bebekleri hatırlarsınız. Küçükken çoğumuzun açık ara en çok sevdiği oyundu. O elbiseleri kesmek, giydirmek ve onları seslendirmek, oyun kurmak, hatta evcilik oynatmak inanılmaz keyifli gelirdi. Ne kadar güzel, ne kadar küçük şeylerden mutlu oluyormuşuz. Şimdiki çocukların bakıyoruz, o kadar çok oyuncakları var ki ama hala mutlu değiller. Belki de bu kadar çok oyuncakları olduğu için mutlu olmuyorlar. Bakın, zamanında bizler bir kağıt bebekte bile

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, nostaljik oyunlardan bahsediyorduk. Kız oyunlarından bahsediyorduk. Seksek oynamak da bunlardan bir diğeri. Sokaklarda oynamanın çok tehlikeli olduğu şu zamanlarda bu oyunu oynayabilecek şanslılıkta maalesef çok az çocuk var. Ve oyuncak bebek evleri. Hepimizin bu evlerinden olmazdı ama aramızdan bir kişinin bile oyuncak bebeğinin evi varsa bu eve sahip olması en az 5 kız arkadaşa yeterdi. Kırık Plak devam ediyor.

sevgili dinleyenler, eskiden o kadar güzel, o kadar harika oyuncaklarımız vardı ki, mesela dikiş makinemiz vardı. Evet, gerçek dikiş dikilirdi. Küçük kumaş parçalarıyla muazzam denemeler yapılırdı mesela bu dikiş makinesinde. Ve amansızca saç örmek de o zamanın oyunlarından bir tanesiydi. Hiç durmadan ya birbirimize saçlarımızı ördürürdük ya da dışarıdan birini ördürüp hava atardık.

Şarkı Şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, koca koca kadınlar olsak da içimizi cız ettiren küçük kız oyunlarından bahsediyorduk bugün sizlere. Küçük çay setleriyle evcilik oynamak. O küçücük porselen çay takımları ve yemek takımlarıyla önümüze kim gelirse gelsin hepsini çaya davet edip saçma sapan muhabbetler için zorlardık. İşin güzeli neydi biliyor musunuz? Kimse de itiraz etmezdi. Hadi git başımdan işim var. Hadi git şimdi yemek yapıyorum. Hadi git telefonla konuşuyorum. Hadi git bilgisayardaki işlerimi halletmem lazım. Demezdi annelerimiz ya da ablalarımız.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Şehrin en iyisindesiniz ve ben Nurgül'le berabersiniz. Küçük kız oyunlarından bahsediyorduk. Spice Girls'ı hatırlarsınız. Eskiden Spice Girls olmacılık oynardık bizler. Okul gösterilerinde, ev toplanmacalarında en çok taklit edilen gruptu. Hepimiz bir tanesini olup şarkı eşliğinde dans taklitlerini yapmak inanılmaz eğlenceliydi. Kırık Plak devam ediyor.

Şehrin en iyisinde Kırık Plak'ta ben Nurgül'le olan birlikteliğiniz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şimdinin ergenlerine hiçbir şey ifade etmeyen ama bir zamanın teknolojik harikalarından bahsediyorduk. İnternet çağının ilk çocuklarının o güzel sesine hasret kaldığı modem. ADSL modemler yokken işte bu modemler vardı. Uzun bir ses gelirdi efendim internete bağlanmak için. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ve yıllarca salonumuzun baş tacı olan hep danteliyle birlikte hatırlayacağımız tüplü televizyonlar. Kalbimizde her zaman ayrı bir yeri olacak efendim tüplü televizyonların. Kırık Plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Küçükken çok sevdiğimiz oyunları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kız erkek fark etmiyor. Çadırcılık oynamak da bunlardan bir tanesiydi. İki koltuğun arası çadırcılık oynamak için en ideal alandı. Bir battaniye ile kapatılan çadırın altında maceracılık serüvenlerimiz başlardı. Kızlar evcilik oynardı, erkekler kamp yapardı. Hatırlayın efendim, ne kadar da güzel zaman geçirirdik o evde yapılan çadırların altında. Bir tane maddemiz kaldı, onu da sizlerle şarkının arkasından paylaşalım. Hadi gelin hep beraber kulak verelim, sonrasında tekrar buradayız.

yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ne diyorduk efendim? Küçükken çok keyif alarak oynadığımız oyunlardan bahsediyorduk. Pek oyun sayılır mı bilmiyorum. Ayşegül kitapları okumacada bunlardan bir tanesiydi. Ayşegül serisi eminim ki çoğu kız çocuğunun en sevdiği kitap serisidir. Hepsi en az 10 kere okunmuştur. Şu anda piyasada var mı bilmiyorum ama sanırım bazı sahaflarda bulunabilir. Eğer şu anda çocuk sahibiyseniz mutlaka çocuklarınıza edinmeniz gereken bir kitap serisidir Ayşegül serisi. Hem belki siz de onlarla beraber okuyup geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarsınız, kim bilir.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
3: Perosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
5: Hiç mi benisin?
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yollar.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddeti

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City Nar, saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım ol.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars. Salına salına yürü, endamın kapatıyor gözüm, inan körüm, sen ateş olma.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, σου λέω.
1: Πάτησα.